0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana güvenelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata podcast sayfamız.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Adresi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: bilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.

0: onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz efendim. Bugün Vahiy 1:18 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir diyor İsa Mesih. Bu konu üzerine konuşacağız. Aslında bu bağlamda ben öncelikli olarak ölüm neden var sorusuyla başlamak istiyorum pastörüm.
1: Bir konuyu anlamak için zıttını düşünmek lazım. Hı hı. Örneğin yalan neden var diye sorarsak bunun karşılığında bir doğruluk kavramı olması gerekiyor. Ölüm neden var diye sorduğumuzda da bunun karşısı yaşamdır. Yani yaşam olduğuna göre ölüm sonradan gelişmiş bir olay, bir konu oluyor. Hı hı. Yaratılış 2. bölüm 17. ayette ki Tanrı sözünün buyruğunun ihlal edilmesinden kaynaklanıyor. Ben geçtiğimiz haftalarda bu konuda bir vaaz da verdim hatta, özellikle bu Yaratılış 2:17 üzerinde durdum. Tanrı diyor ki ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Yani Adem'e bunu söylüyor. Hı hı. Yaratılış olmuş, yaratılış tamamlanmış. Yaratılış 2. bölümde Tanrı yaratılışı özetliyor ve Adem'le konuşuyor. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Bu ayet kutsal kitapta insan ile Tanrı arasındaki gerilimin görüldüğü ilk yer diyebiliriz. Hı hı. Yani bir kaos ortamı yoktu aslında. Tanrı yaratılışı gerçekleştiriyor. Yani fiziksel yaratılışı gerçekleştiriyor. Her şeyi tamamlıyor. Ve Adem'le olan bu konuşmasında bir gerilim var. Şimdi bu bir film izliyorsak, yani bir filmi izliyorsak bazı sahneler olur. O anda bir şeyler olacağını hissedersiniz. Evet. Ve daha merakla beklemeye başlarsınız. İşte Yaratılış 2:17 ayeti de böyle. İyiyle kötüyü bilme ağacının meyvesinden yeme, ondan ölürsün dediğinde ciddi bir uyarı var.
0: Evet.
1: Ve bu uyarıyla birlikte yani ölümsüz yaratılan insan ölümün ne olduğunu anlıyor. Yani detaylar verilmiyor ama ölürsün dediğinde Adem öleceğini biliyor. Ölümün ne anlama geldiğini biliyor. Evet. Ancak ölümün ne kadar ciddi bir şey olduğunu anlamadı diye düşünüyorum. Yani anlamış olsaydı Yaratılış 3. bölümdeki o dramatik olay olmazdı. Ve Tanrı'nın sözüne itaat ederlerdi. Aynı zamanda Adem'de şunu görüyoruz, Havva'da da şunu görüyoruz. Bu Yaratılış 2:17 ayetine bağlı olarak Tanrı burada bir söz söylüyor ve Adem ve Havva bu söze güvenmiyor. Hı hı. İman etmiyor. Eğer bu söze iman etseydiler, Tanrı sözüne güvenseydiler, Yaratılış 3. bölümdeki o Tanrı sözüne uymamanın getirdiği ölümü yaşamayacaklardı. Tanrı söylüyor. Yaratılış 3. bölüme geldiğimizde, yani bu imansızlığın ve Tanrı sözüne güvenmemenin nasıl ortaya çıktığı yere geldiğimizde şöyle yazıyor. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Kadın bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Aslında Tanrı dokunmayın demedi. Yani yemeyin dedi sadece.
0: Yemeyin dedi.
1: Evet, sadece yemeyin dedi. Ve ne yaptığını biliyor. Yani ne olacağını biliyor. Hatta bir adımda ileriye de gidiyor. Yani Tanrı'nın sözüne bir şey de ekliyor. Dokunmayın dedi. Yani bundan uzak durmalıyız. Yani ona hiç yaklaşmamalıyız. Yani bu anlamda bir söz söylüyor. Ve yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Evet. İşte o zaman insan şöyle düşünüyor. Evet, ben de Tanrı gibi olacağım. Aslında zaten Tanrı'nın yüceliğini yansıtacak şekilde yaratılmıştı. Ama İnsan. Tanrı gibi olmak istedi. Ve bu da onlara neyi getirdi? Ölümü getirdiler. İşte çıplak olduklarını anladılar diye devam ediyor. Ve Tanrı'nın karşısında duramaz

0: saklandılar. Yani saklandılar. Ve Rab onlara seslendi ve hikaye böyle devam ediyor. O zaman ölüm dediğimiz konu, bir kişi, yani Adem ve Havva aslında Tanrı sözüne itaat etmeyerek ne yaptılar? Ruhsal ve fiziksel olarak öldüler. Ruhsal ve fiziksel ölüm Tanrı'dan kopmak demektir. Tanrı'yla birlikte olmamak demektir. Ondan sonsuza kadar ayrı kalmak demektir. Ölümü bu şekilde tanımlayabiliriz.
1: Evet. Peki İsa Mesih gerçekten çarmıh üzerinde öldü mü? Çünkü eğer İsa Mesih Tanrıysa nasıl ölebilir sorusu geliyor akla.
0: Evet, bunu da duydum daha önce. Hatta zaman zaman farklı kişilerle konuşurken de Nietzsche'nin sözünü söylüyorlardı. Nietzsche Tanrı öldü diyorlardı. Tanrıysa Tanrı neden öldü? Burada yine işte Tanrı'yı anlamaktan kaynaklanan bir zorluk var. Yani biz görmediğimiz ruh olan bir varlığı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Tanrı doğal olarak ölmez tabii ki. İsa Mesih'te iki doğa vardı. Tam insan, tam Tanrı'ydı. Yani biz kutsal yazılara baktığımız zaman, İncil metinlerine baktığımız zaman o tam insandı ve kelam beden aldığı zaman İnsan bedeninde, yani Meryem tarafından insan yönünü alıp beden aldığı zaman ne oluyor? İnsanın yargısını kaldırabilecek yine duruma geliyor. Çünkü insan günah işlediğinde hem ruhsal olarak öldü hem fiziksel olarak öldü. Ama bu fiziksel ölümün de ortadan kalkması için, diriliş bedenlerine sahip olmak için bu yargının yerine gelmesi gerekiyordu. Ve İsa Mesih çarmıhta dünyanın günahını yüklenirken Tanrı tarafından terk edilmeyi ne denli derinden ifade ettiğini hissetti ve bununla ilgili sözler söyledi. Tanrım, Tanrım beni niçin terk ettin dedi. Ve bu söz aslında Tanrı'nın onu bıraktığından çok o bütün dünyanın günahını yüklenirken terk edilmenin getirdiği acının ne kadar derin olduğunu ifade ediyor. Yani Tanrı ölmediği gibi İsa Mesih de aslında tam anlamıyla terk edilmedi. Yani insan yönüyle öldü ama tanrılığı hep tanrıdır.
1: Evet, yani ölen insan doğasıydı.
0: Evet, insan doğasıydı.
1: Evet, ondan bahsettik. Tabii ki vahiy 1.18'de diri olmasından bahsediyor. Sonsuzluklar boyunca diri olduğundan bahsediyor. İsa Mesih'in dirilmiş olması neden bu kadar önemli?
0: Eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı o zaman ölüm hala kalkmamıştı. Ölümün yargısı bütün insanlık üzerinde sürüyordu. 1. Korintliler 11. bölüm 32-34 ayetlerde şunu diyor. Eğer insansal nedenlerle Efes'te canavarlarla dövüştümse bunun bana yararı ne? Eğer ölüler dirilmeyecekse yiyelim içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz. Evet, yani Efes'te Paulus öldürülmek istendi. O bu olayı anlatıyor, buna gönderme yapıyor. Yani ölüler dirilmeyecekse diyor, biz neye karşı savaşıyoruz? Yani bu savaş da ruhsal savaş tabii ki, yani silahla yapılan bir savaş değil. Yani yiyelim içelim diyor, diğer insanlar gibi olalım diyor. Yani bizim onlardan farkımız nedir diyor ve bir uyarı da veriyor. Aldanmayın, kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar. Uslanıp kendinize gelin, artık günah işlemeyin. Bazılarınız hiç Tanrı'yı tanımıyor, utanasınız diye söylüyorum bunları diyor kimlere? O dönemde iman eden kişilere. Kutsal kitaptaki bu dramatik sahne olduğu zaman, yani Adem ve Havva işte günahı işlendiğinde ölümün yargısını kaldırmak için İsa Mesih çarmıhta ölümü yendi ve dirildi. Ve yine Matta İncil'inin sonlarında diyor, işte askerlere rüşvet verdiler ve onun ölmediğini söylesinmesini istediler ve bu yalan hala bugüne kadar geliyor. Evet. Mesela bugüne kadar geliyor. Yani
1: doğru.
0: O Matta İncil'inin yazıldığı dönemler ilk 20 yıl içerisinde olduysa, hani ileriye doğru zaman geçti ama hala da insanlar İsa Mesih'in işte dirilmediğini ya da ölmüş gibi göründüğünü, işte bunun gibi bazı efsanevi olayları anlatıyorlar. Ama Hristiyan ilahiyatının odak noktasında İsa Mesih'in insanların günahlarını üstlenmek için ölümü, üçüncü gün dirilişi vardır. Yani bu yoksa aslında Hristiyanlık yok.
1: Evet, aynı zamanda İsa Mesih'in dirilmiş olması bize sonsuz bir umut veriyor. Çünkü biz onun dirilişiyle aslında ona imanla dirileceğimizi biliyoruz. Bu umudu sağlıyor bize.
0: Evet.
1: Tabii ki bazı dinleyicilerimiz sorabilir, ölüler nasıl dirilebilir diye. Nasıl dirilir ölüler? Aslında bunu ben de sormak istiyorum size.
0: Evet. Yani ölüler ancak Tanrı tarafından dirilir, diriltilebilir. Yani insan ya da ölen bir kişi, ölen herhangi bir canlı kendi kendine dirilemez. Yani bu mümkün değil. Yani
1: kendi gücüyle yapabileceği bir şey yok.
0: Evet, yapacağı bir şey yok. Yani bir herhangi bir ölüyü gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman onun için artık her şey bitmiştir. Ve işte bunun için Tanrı ne yapıyor? Dışarıdan bir müdahale yaparak insana hayat vermek istiyor. Ve İsa Mesih de diriliş ve yaşam benim dediğinde bunu anlatmaya çalışıyor. Yani kendisine iman edilmesini ve bu iman aracılığıyla sonsuza kadar yaşayacaklarını söylüyor. Ve bugün yani dinleyiciler için özellikle şunu da söylemek istiyorum. Bunlar zor gelebilir, anlaşılmaz olabilir ama isterlerse bir kiliseyi ziyaret edebilirler. Orada bu konularda daha çok okuyabilirler, İncil'i edinebilirler. Yine elektronik ortamda İncil edinmek, okumak artık çok kolay bir şeydir. Ve bunu tavsiye etmek istiyorum. Ve ölülerin dirilişini biz İsa Mesih'in kendi dirilişinden anlıyoruz.
1: Evet, aslında tabii ki bu umudu sağlayan bize yalnızca Tanrı ve İsa Mesih'in zaten birçok insanı dirilttiği gibi kendisinde ölümden dirildiğini görebiliyoruz. Tabii ki bu büyük bir ölüme karşı aslında bir zafer de oluyor aynı zamanda. Çünkü insan en çok ölümden korkuyor bence. Her şeyin çaresi var gibi ama ölümün çaresi yok gibi de aynı zamanda. Ve dirilmek, cennette Tanrı ile birlikte olmak, bundan emin olmak, nereden gelip nereye gideceğini bilmek insana hem umut hem de bir güven veriyor.
0: Çok doğru bir söz söylediniz. Yani ben de çok duydum. İşte her şeyin çaresi var, ölümün çaresi yok deniyor. Ama aslında bize göre ölümün çaresi de var. Hani ölüm çaresiz bir şey değil. Hani İncil'deki sözlere bir kişi iman ediyorsa, yani İsa Mesih'e iman ediyorsa ölümün de çaresi var. O zaman bugünden itibaren sevgili dinleyiciler için şunu söyleyelim. Ölümün çaresi var ve bundan sonraki bu bölümleri de daha dikkatli dinleyebilirler. Bu seriyi takip edebilirler isterlerse Radyo Maranatha'da.
1: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Sohbetimize aradan sonra devam edeceğiz.

0: Maranata.
1: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
2: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Vahiy 1.18 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Burada bu ayetlerde İsa Mesih, "Dir olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir," diyor. Programımızın birinci bölümünde ölüm neden var diye konuştuk. Adem ve Havva'nın taatsizliğinden kaynaklanan bir nedendendi. Gerçekten çarmıh üzerinde öldü mü İsa Mesih diye konuştuk ve aslında kesinlikle İsa Mesih'in ölmüş ve dirilmiş olmasından bahsettik. Ve bu dirilişiyle bize sonsuz yaşamın kapısını açtığından bahsettik. Ve ölüler nasıl diriliyor diye konuştuk biraz programımızın birinci bölümünde. Aslında kutsal kitapta baktığımızda yaşayan Tanrı kavramını da görüyoruz. Bu noktada yaşayan Tanrı ne demek, onu da sormak istiyorum. Tanrı zaten var olan, sonsuzluklar boyunca yaşayan, yani bir kavram değil mi? Yaşayan Tanrı derken aslında tam olarak bahsetmek istediği şey nedir? Biraz onun üzerinde konuşalım. Çünkü burada ölmüş ve dirilmiş olan bir Mesih'ten bahsediyoruz. Belki daha iyi anlamak açısından yaşayan Tanrı kavramını anlamak iyi olacaktır.
1: Evet, yaşayan Tanrı yani yaşam veren Tanrı demektir aynı zamanda. Yaşayan ve yaşam veren Tanrı. Yine kutsal kitapta yazıyor, İsa Mesih de söyledi. Tanrı ölülerin değil, yaşayanların Tanrısıdır dediğinde aslında hala ölmüş olanların da yaşadığını İbrahim'i örnek gösteriyor. Yine Musa zamanında, Musa peygamber zamanında o yapılan konuşmayı örnek gösteriyor. Ve Tanrı yaşayanların Tanrısıdır. Aslında sonsuzlukta bir yaşam var. Bunu vurgulamaya çalışıyor yaşayan Tanrı dediğinde. Eski antlaşmada sonsuz yaşam çok fazla geçmiyor. Ama yaşayan Tanrı dediğimizde sonsuzlukta var olan ve yaşayan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Yeşu bölümünde şunu söylüyor. Yaşayan Tanrı'nın aranızda olduğunu, Kenan, Hitit, Hiv, Periz, Girgaş, Amor ve Yevuş halklarını kesinlikle önünüzden süreceğini şundan anlayacaksınız. Bütün yeryüzünün egemenine ait olan antlaşma sandığı sizden önce Şeria ırmağını geçecek. Yani yaşayan Tanrı sadece bir de göklerde yaşayan bir Tanrı değil. Halkının arasında yaşayan Tanrı. Yine yasa kitabında şunu söylüyor. Ateşin içinden seslenen yaşayan Tanrı'nın sesini bizim gibi duyup da sağ kalan var mı? Yani Tanrı'yı kimse göremez ya da sesleniyorsa öleceğiz diye düşünüyorlardı. Nedir? Tanrı yaşıyor. Halkıyla beraber yaşıyor. Sonsuzlukta hep var. O zaman yaşayan Tanrı dendiğinde biz Tanrı'nın halkıyla olan ilişkisini anlıyoruz. Ve Yuhanna 15. bölümde de şunu söylüyor İsa Mesih. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ne oldu? Yaşayan Tanrı İsa Mesih de ve İncil öğretisinde artık nedir? Sonsuz yaşam veren Tanrı. Yine insanlarla sonsuzlukta birlikte olacak. Kendisine iman edenlerle birlikte olacak olan Tanrı oluyor. Ve şöyle devam ediyor İsa Mesih. Böyle biri yargılanmaz. Yani İsa Mesih'e iman eden biri yargılanmaz. Evet. Ölümden yaşama geçmiştir diyor. Size doğrusunu söyleyeyim, ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor bile. Yani nedir, ona iman ediyorsan yaşıyorsun. Çünkü Tanrı yaşıyor, Tanrı aramızda, bizimle birlikte yaşıyor. Çünkü Baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. Yani Tanrı'da yaşam var, oğulda da yaşam var ve yaşam veriyor aynı zamanda. Buna şaşmayın diyor yani. Ve mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. Demek ki İsa Mesih'in aynı zamanda bütün insanları dirilteceğini de söylüyor. Yine bugün biraz bu konu hakkında konuştuk. İşte diriliş nasıl oluyor, dirilişten sonraki bedenlerimiz ne olacak, fiziksel ölüm nedir diye konularda konuştuk ve İsa Mesih de burada diyor, mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Yani mezarlarından çıkacaklar. İman edenler sonsuza kadar sonsuz yaşamda Mesih'le ve Tanrı'yla birlikte olacaklar.
0: Evet, tabii ki Tanrı yaşamın kaynağı ve İsa Mesih'e iman ettiğimizde kutsal ruhu alıyoruz ve Tanrı'nın ruhu bizde ise aslında o yaşam bizim içimizde zaten var olmuş oluyor. Biz bugün Vahiy 1.18'e ayetlerine bakarken orada ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir ifadesini görüyoruz. Ölüler diyarı neresidir? Öncelikli olarak onu sormak istiyorum ve buranın anahtarının İsa Mesih'te olması onun kimliği ve yetkisiyle ilgili bize ne ifade ediyor pastörüm?
1: Evet. İşte ölüler diyarı daha çok eski antlaşmaya ait olan bir söz ve insanların öldükten sonra gittikleri yer, ölen kişinin ruhunun yaşadığı yer olarak tanımlanıyor. Ama yeni antlaşmada bunda biraz daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Hani insanların sonsuza kadar var olacağı ama İsa Mesih'e iman edenlerin Tanrı ile birlikte olacağı yer olarak anlayabiliriz. Yine toplumumuzda cennet, cehennem kavramları var. Yani bu kavramlar bazısı iyiliğin ödüllendirildiği, yani cennet kavramı böyle, iyiliğin ödüllendirildiği yer, cehennemse kötülüğün yargılandığı yer olarak ifade ediliyor. Ama sözcüğe baktığımızda, yani cehennemden hareket edersek öncelikle, işte ölüler diyarı olarak ifade ediliyor ama öyle işte elinde diren olan şeytanın dikildiği, kapısında dikildiği bir yer değil. Yani Gehennem'e, bugünkü Kudüs'e 30 kilometre kadar uzaklıkta bir yerde bir vadinin ismidir. Ve orada putperestler çocuklarını kurban ediyorlardı. Aynı zamanda putperestlik ile ilgili tapınmalarını yapıyorlardı. Çöplük olarak kullanıyorlardı. İşte İsa Mesih'e iman etmeyenleri, Tanrı'nın kendisiyle ilişkisi, Tanrı ile ilişkisi olmayanların bulunacağı yer olarak tanımladı. Yani dünyada olan bir yeri tanımladı. Cennette zaten yine dünyada Adem bahçesi olarak geçiyor. Yani mükemmel yaratılışın içinde insanın bulunduğu yer olarak geçiyor. Ve ben eğer yanlış yorumlamıyorsam anladığım bu ve bunu sık sık olarak söylüyorum. Biz cehennem dediğimizde Tanrı'dan uzak kalmayı anlıyoruz. Evet. Yani sonsuzlukta da şimdi de cehennem Tanrı'dan uzak kalmaktır. Tanrı'yla bir ilişkimizin olmaması demektir. Gazap altında olmaktır, yargı altında olmaktır. Cennet dediğimizde ise Tanrı'yla birlikte olmaktır. Bugün bu birlikte olmak işte bize İsa Mesih'le sağlanıyor. İsa Mesih'le sağlanıyor. Çünkü biz iman ettiğimizde ancak günahımızın yargısı ortadan kalkıyor ve İsa Mesih'in aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna çıkabilecek duruma geliyoruz.
0: Evet. Yani ayetlere baktığımızda aslında İsa Mesih'te ölümün ve ölüler diyarının anahtarının olması ona iman edenler açısından aslında bu noktada hiç ölmeyeceğimizden mi bahsediyor? Yani ölümün anahtarı, ölümün ve ölüler diyarının anahtarı eğer İsa Mesih'te ise ona iman edenler hiç ölmeyecek mi? Yani fiziksel bir ölüm bilmiyorum yani evet. Tam olarak neden bahsediyor?
1: Şimdi aslında her iki şekilde de cevaplanabilir ama şu anki duruma baktığımda, yani Mesih'in gelişine kadar olan döneme baktığımızda insanlar ölecek. Yani fiziksel olarak ölecekler.
0: Evet.
1: Ama iman etmişse ruhsal olarak yaşadıkları için ruhları sonsuzluklar boyunca diridir. Ve İsa Mesih tekrar geldikten sonra artık bir daha ölüm olmayacak, ağlayış olmayacak. İsa Mesih tekrar geldikten sonra artık fiziksel ölüm de olmayacak. Yani bunlar iç içe geçmiş kavramlar. Ve fiziksel diriliş İsa Mesih'te geldiğinde ona iman eden herkes de gerçekleşecek. Yani bizler dirilmiş olacağız. Bunun örneklerini de yine İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi sırasında gördük. Ölümden dirilenlerin ilk örneği İsa Mesih'tir. Ve biz de onun dirilişine bakarak yani bu umuda sahip oluyoruz. Bu neden önemli? Çünkü önümüzde hiçbir örnek olmasaydı diriliş daha çok daha soyut bir kavram ya da teorik bir kavram olarak bizim karşımızda duracaktı. Ama İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi olduğu için biz geçmişe baktığımızda diyebiliyoruz ki evet İsa Mesih öldü ama aynı zamanda dirildi. Eğer o dirilmişse verilen bütün vaatler de yine gerçekleşmesi lazım.
0: Evet.
1: Ve Paulus da Kral Agrippa'nın önünde yaptığı tanıklıkta buna benzer sözleri söylüyor. Ve şöyle diyor. Önce Şam ve Yeruşalim halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve bütün öteki ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yani Paulus bu müjdeyi ilan ediyordu. Diyordu ki insanlar ölümden yaşama geçsinler. Evet. Ama ne oluyordu? Yahudiler beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Yani kötü bir şey yapmadı, savaşmadı. Kimseyi öldürmedi İsa gibi. Ama sevmediler onu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu diye devam ediyor. Bu sayede burada duruyor. Büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Biz de öyle yapıyoruz. Yani büyük küçük herkese tanıklık ediyoruz. Kimseyle savaşmak gibi niyetimiz olmadığı gibi böyle bir şey de yapmak istemiyoruz. Ama Tanrı sözünü kullanarak ölümden yaşama geçmelerini istiyoruz. Herkes dirilsin ve sonsuza kadar yaşasın istiyoruz. Ve son olarak da şunu söylüyor Paulus bu paragrafta. Onlar Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına gerek öteki uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini bildirmişlerdi. Yani Musa ve peygamberler bunu bildirmişlerdi. Bu tarihsel bir olaydı. Biz iman ettik. Yani Mesih geldi. Mesih'e iman ettiğimiz için biz bu müjdeyi duyuruyoruz diyor. Belki burada şunu da açıklamakta yarar var. Biz müjde diyoruz ama aslında müjdenin orijinal karşılığı sevinç getirici haber demek. Grekçe anlamıyla iyi haber, sevinç getirici haber demek. Bu Arapçaya İncil olarak geçiyor. Toplumumuzda İncil dediğimizde kutsal kitap düşünüyoruz. Yani bu doğrudur, yani kutsal kitaptır. Ama onun verdiği mesaj müjde, iyi haber, sevinç haber, sevinç getirici haberdir. Ve bu iyi haber, sevinç getirici haber insanların ölümden yaşama geçtiklerini ilan ediyor ve biz de bugün bunu yapıyoruz.
0: Evet, bu noktada o zaman İsa Mesih'in diri olması, aslında sonsuzluklar boyunca diri olması, İsa Mesih iman edenler açısından, yani Tanrı ile olan ilişkimiz noktasında iman edenleri nasıl etkiliyor, onu da merak ediyorum. Çünkü diri bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Ölmüş ve dirilmiş olan bir Tanrı var, İsa Mesih var. Bunu bilmek bir imanlı için, İsa Mesih imanlısı için ne ifade ediyor, nasıl etkiliyor?
1: Yani diri kavramı da çok güçlü bir kavram. Yani kendisi de sözcük evet. olarak diri dediğimizde yaşayan, yani var olan, canlı, yani birçok sözcük aklımıza geliyor. Yani diri dendiği zaman da İsa Mesih'in yaşıyor. Az önce yaşayan Tanrı hakkında konuştuk. Evet. Ve o yaşıyor ve sonsuzluklar boyunca yaşayacak. Ve kendisi aynı zamanda bu vaadi bize de veriyor. Bizler iman ediyorsak biz de sonsuza kadar yaşayacağız. İncil'de Samriyeli kadınla ilgili bir örnek var. Bir olay kaydediliyor. İsa Mesih bu Samriyeli kadınla konuşuyor ve şöyle yazıyor. Samriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona bana su ver içeyim dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samriyeli kadın sen Yahudisin, bense Samriyeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samriyeliler ile ilişkileri yoktu. Yani iki düşman halktılar kısacası. Ve evet. zaten o dönemde kültürel olarak da bir erkeğin kadınla konuşması da normal değildi. Evet. Ama İsa Mesih ne yapıyor? Farklı bir şey yapıyor. Herkesin kurtulmaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Kadın, erkek, köle, özgür. Yani farklı yerlerde bunun örneklerini görüyoruz. Ve İsa kadına şu yanıtı veriyor. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen de ondan dilerdin, o da sana yaşam suyunu verirdi. Ve kadın yine hikayede devam ediyor ama böyle bir şey yok, yani nasıl su olabilir? İsa sonuçta şunu söylüyor, diyor ki İsa şöyle yanıt verdi. Bu sudan her içen yine suyacak, oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Yani sorunuza döndüğümüzde İsa Mesih'le olan İsa Mesih'in diri olması, yaşıyor olması sadece geçmişte olan olmuş bitmiş bir olay değil. İman aracılığıyla hala devam eden ve insanları kurtaran, Tanrı ile barıştıran bir olay oluyor.
0: Evet. Yani bu noktada aslında İsa Mesih'in diri olması bizim dirilişimiz, kurtuluşumuz için çok önemli ve iman sayesinde de kurtuluyoruz aslında. O zaman şu soru insanın aklına geliyor. İsa Mesih'den önce ölen insanlar var. Kurtuluş iman ile ise, yani bu durumda o kişiler bu durumda ne olacak? Çünkü İsa Mesih'ten önce öldüler zaten.
1: Evet yani, evet. Adem de yaratılış 2.17'de olduğu gibi yani iyi ile kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme dediğinde yani öleceğini biliyordu.
0: Evet.
1: Ama sonrasında da bütün insanlar yani iç varlıklarında Tanrı'nın var olduğunu biliyorlar. Vaiz kitabında şöyle diyor: Tanrı insanları doğru yarattı. Oysa onlar hala karmaşık çözümler arıyor. Yani evet. Doğru yaratıp da ama evet. Hala şöyle kurtulur mu, böyle olur mu, şöyle olsaydı gibi sorular söylüyor. Yine İncil'de Tanrı'ya isyan başlığı var ve orada da şunu diyor: haksızlıkla gerçeğe olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı açıkça gösterilmektedir. Yani gökten gösterilmektedir. Demek ki Tanrı'nın gazabını insanlar görebilir. İç varlıklarında bunu bilebilirler. Ama ne yapıyorlar? İşte karmaşık yolları seçiyorlar. Kendi düşüncelerine önem veriyorlar. Gördüklerine göre Tanrı'yı açıklamaya çalışıyorlar. Ve bunu yaparken de aynı zamanda dedikoducu, yeri, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba söz dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun ve acımasız insanlar oluyorlar.
0: Evet.
1: Ve diyor ki burada son cümle olarak, böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin Tanrı'nın buyruğunu bildikleri halde bunları yalnız yapmakla kalmaz, yapanları da onaylarlar. Yani iç varlıklarında kişiler Tanrı'nın ne yapmaları gerektiğini kendilerine gösterdiğini biliyorlar. Yani iç varlıklarında bunu bütün insanlar biliyor. Geçmişte de öyleydi, bugün de böyle.
0: O zaman buna göre yargılanacaklar.
1: Evet, buna göre yargılanacaklar.
0: Programımızın sonuna gelirken aslında toparlamak amaçlı sormak istiyorum. Diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim diyor. Ve ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir diyor İsa Mesih. Onun kimliğini anlamak açısından bu sözlere nasıl bakmalıyız? Bu ayet İsa Mesih'in kimliğini nasıl ortaya koyuyor bize? Tanrısal yönünü nasıl açıklıyor?
1: Yani yine ayetin kendisine baktığımızda şunu görüyoruz. Yani sonsuzluklar boyunca diriyim. Yani bir sonsuzluk kavramını veriyor. Yani sonsuzluklar evet. boyunca diri olduğuna göre sonsuzluklar boyunca var olan varlık oluyor. O zaman biz İsa Mesih'i sadece bir peygamber gibi kabul etmemeliyiz. Yani o uluhi kimliğe sahip, kelam olarak beden almış ve yaşam veren Tanrı'nın kendisidir. Ve yine biz İncil'de geçen bazı sözlere baktığımızda yani ben benim sözünü yani Tanrı'nın ben benim sözünü kendisi içinde kullandı. Onu bu kimlikle tanımalıyız.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey sizlere. Programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyoruz.

0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla...
5: Luka 20. Bölüm.
6: İsa'nın yetkisi. O günlerden birinde İsa tapınakta halka öğretip müjdeyi duyururken, başkâhinler ve din bilginleri ileri gelenlerle birlikte çıka geldiler. Ona, "Söyle bize bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Ben de size bir soru soracağım. Söyleyin bana, Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mı?" Bunu aralarında şöyle tartıştılar. "Tanrı'dan dersek ona niçin inanmadınız?" diyecek. "Yok, eğer insanlardan dersek bütün halk bizi taşa tutacak. Çünkü Yahya'nın peygamber olduğuna inanmışlardır." Sonunda "nereden olduğunu bilmiyoruz" yanıtını verdiler. İsa da onlara, "Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim" dedi. Bağ kiracıları benzetmesi. İsa sözüne devam ederek halka şu benzetmeyi anlattı. Adamın biri bağ dikti. Bunu bağcılara kiralayıp uzun süre yolculuğa çıktı. Mevsimi gelince bağın ürününden payına düşeni vermeleri

0: bağı da başkalarına verecek. Halk bunu duyunca, Tanrı korusun dedi. İsa gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Öyleyse kutsal yazılardaki şu sözün anlamı nedir? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı oldu. O taşın üzerine düşen herkes paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. İsa'nın bu benzetmeyi kendilerine karşı anlattığını fark eden din bilginleriyle başkâhinler onu o anda yakalamak istediler ama halkın tepkisinden korktular. Sezar'ın hakkı Sezar'a. İsa'yı dikkatle gözlüyorlardı. Ona kendilerine dürüst süsü veren muhbirler gönderdiler. Onu söyleyeceği bir sözle tuzağa düşürmek ve böylelikle valinin yetki ve yargısına teslim etmek istiyorlardı. Muhbirler ona, ''Öğretmenimiz, senin doğru olanı söyleyip öğrettiğini, insanlar arasında ayrım yapmaksızın Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermemiz kutsal yasaya uygun mu değil mi?'' diye sordular. Onların hilesini anlayan İsa, ''Bana bir dinar gösterin.'' dedi. ''Üzerindeki resim ve yazı kimin?'' ''Sezar'ın.'' dediler. O da, ''Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin.'' dedi. İsa'yı halkın önünde söylediği sözlerle tuzağa düşüremediler. Verdiği yanıta şaşarak susup kaldılar. Dirilişle ilgili soru. Ölümden sonra dirilişi yatsıyan Sadukilerden bazıları, İsa'ya gelip şunu sordular. ''Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur. Eğer bir adamın evli kardeşi çocuksuz ölürse, adam ölenin karısını alıp soyunu sürdürsün. Yedi kardeş vardı. Birincisi kendine bir eş aldı ama çocuksuz öldü. İkincisi de, üçüncüsü de kadını aldı. Böylece kardeşlerin yedisi de çocuk bırakmadan öldü. Son olarak kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü yedisi de onunla evlendi.'' İsa onlara şöyle dedi. ''Bu çağın insanları evlenip evlendirilirler. Ama gelecek çağa ve ölülerin dirilişine erişmeye layık görülenler ne evlenir ne evlendirilir. Bir daha ölmeleri de söz konusu değildir. Çünkü meleklere benzerler ve dirilişin çocukları olarak Tanrı'nın çocuklarıdırlar. Musa bile alevlenen çalıyla ilgili bölümde Rab için İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakub'un tanrısı deyimini kullanarak ölülerin dirileceğine işaret etmişti. Tanrı ölülerin değil, dirilerin tanrısıdır. Çünkü ona göre bütün insanlar diridir. Artık ona başka soru sormaya cesaret edemeyen din bilginlerinden bazıları, ''Öğretmenimiz güzel konuştun.'' dediler. Mesih kimin oğlu? İsa onlara şöyle dedi. ''Nasıl oluyor da Mesih Davut'un oğludur?'' diyorlar. Çünkü Davut'un kendisi Mezmurlar kitabında şöyle diyor. ''Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur.'' Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre, o nasıl Davut'un oğlu olur? Bütün halk dinlerken İsa öğrencilerine şöyle dedi. Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan hoşlanan, meydanlarda selamlanmaya, havralarda en seçkin yerlere, şölenlerde baş köşelere kurulmaya bayılan din bilginlerinden sakının. Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha ağır olacaktır.
1: Luka 21. Bölüm.
0: Dul kadının bağışı. İsa başını kaldırdı ve bağış toplanan yerde bağışlarını bırakan zenginleri gördü. Yoksul bir dul kadının oraya iki bakır para attığını görünce, ''Size gerçeği söyleyeyim.'' dedi. ''Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Çünkü bunların hepsi kutuya, zenginliklerinden artana attılar. Bu kadınsa yoksulluğuna karşın geçinmek için elinde ne varsa hepsini verdi.'' Sonun belirtileri. Bazı kişiler tapınağın nasıl güzel taşlar ve adaklarla süslenmiş olduğundan söz edince İsa, ''Burada gördüklerinize gelince öyle günler gelecek ki taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak.'' dedi. Onlar da, ''Peki öğretmenimiz bu dediklerin ne zaman olacak? Bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?'' diye sordular. İsa, ''Sakın sizi saptırmasınlar.'' dedi. Birçokları, ''Ben oyum ve zaman yaklaştı.'' diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin. Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek ama son hemen gelmeyecek. Sonra onlara şöyle dedi. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak. Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp zulmedecekler. Sizi havralara teslim edecek, zindanlara atacaklar. Benim adımdan ötürü kralların, valilerin önüne çıkarılacaksınız.''

0: Bu size tanıklık etme fırsatı olacak. Buna göre kendinizi nasıl savunacağınızı önceden düşünmemekte kararlı olun. Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki size karşı çıkanların hiçbiri buna karşı direnemeyecek, bir şey diyemeyecek. Anne babanız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ne var ki başınızdaki saçlardan bir tel bile yok olmayacaktır. Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız. Yeruşalim'in ordular tarafından kuşatıldığını görünce bilin ki kentin yıkılacağı zaman yaklaşmıştır. O zaman Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Kentte olanlar dışarı çıksın. Kırdakiler kente dönmesin. Çünkü o günler yazılmış olanların tümünün gerçekleşeceği ceza günleridir. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Çünkü ülke büyük sıkıntıya düşecek ve bu halk gazaba uğrayacaktır. Kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak bütün uluslar arasına sürülecekler. Yeruşalim, öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir. Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. İncir ağacına ya da herhangi bir ağaca bakın. Bunların yapraklandığını gördüğünüz zaman yaz mevsiminin yakın olduğunu kendiliğinizden anlarsınız. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki Tanrı'nın egemenliği yakındır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak. Ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Kendinize dikkat edin. Yürekleriniz sefaat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün üzerinize bir tuzak gibi aniden inmesin. Çünkü o gün bütün yeryüzünde yaşayan herkesin üzerine gelecektir. Her an uyanık kalın. Gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek ve insanoğlunun önünde durabilmek için dua edin. İsa gündüz tapınakta öğretiyor, geceleri ise kentten dışarı çıkıp Zeytin Dağı'nda sabahlıyordu. Sabah erkenden bütün halk onu tapınakta dinlemek için ona akın ediyordu.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: karşınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz efendim. Bugün Vahiy 1:18 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir diyor İsa Mesih. Bu konu üzerine konuşacağız. Aslında bu bağlamda ben öncelikli olarak ölüm neden var sorusuyla başlamak istiyorum pastörüm.
1: Bir konuyu anlamak için zıttını düşünmek lazım. Hı hı. Örneğin yalan neden var diye sorarsak bunun karşılığında bir doğruluk kavramı olması gerekiyor. Ölüm neden var diye sorduğumuzda da bunun karşısı yaşamdır. Yani yaşam olduğuna göre ölüm sonradan gelişmiş bir olay, bir konu oluyor. Hı hı. Yaratılış 2. bölüm 17. ayette ki Tanrı sözünün buyruğunun ihlal edilmesinden kaynaklanıyor. Ben geçtiğimiz haftalarda bu konuda bir vaaz da verdim hatta. Özellikle bu Yaratılış 2:17 üzerinde durdum. Tanrı diyor ki ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Yani Adem'e bunu söylüyor. Yaratılış olmuş, yaratılış tamamlanmış. Yaratılış 2. bölümde Tanrı yaratılışı özetliyor ve Adem'le konuşuyor. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle

0: Ve daha merakla beklemeye başlarsınız. İşte Yaratılış 2:17 ayeti de böyle. İyiyle kötüyü bilme, ağacının meyvesinden yeme, ondan ölürsün dediğinde ciddi bir uyarı var.
1: Evet.
0: Ve bu uyarıyla birlikte yani ölümsüz yaratılan insan ölümün ne olduğunu anlıyor. Yani detaylar verilmiyor ama ölürsün dediğinde Adem öleceğini biliyor. Ölümün ne anlama geldiğini biliyor.
1: Evet.
0: Ancak ölümün ne kadar ciddi bir şey olduğunu anlamadı diye düşünüyorum. Yani anlamış olsaydı Yaratılış 3. bölümdeki o dramatik olay olmazdı. Ve Tanrı'nın sözüne itaat ederlerdi. Aynı zamanda Adem'de şunu görüyoruz, Havva'da da şunu görüyoruz. Bu Yaratılış 2:17 ayetine bağlı olarak Tanrı burada bir söz söylüyor ve Adem ve Havva bu söze güvenmiyor.
1: Hı hı.
0: İman etmiyor. Eğer bu söze iman etseydiler, Tanrı sözüne güvenseydiler, Yaratılış 3. bölümdeki o Tanrı sözüne uymamanın getirdiği ölümü yaşamayacaklardı. Tanrı evet. söylüyor. Yaratılış 3. bölüme geldiğimizde, yani bu imansızlığın ve Tanrı sözüne güvenmemenin nasıl ortaya çıktığı yere geldiğimizde şöyle yazıyor. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Kadın bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Aslında Tanrı dokunmayın demedi. Yani yemeyin evet. dedi sadece.
1: Yemeyin dedi.
0: Evet, sadece yemeyin dedi. Ve ne yaptığını biliyor. Yani ne olacağını biliyor. Hatta bir adım da ileriye de gidiyor. Yani Tanrı'nın sözüne bir şey de ekliyor. Dokunmayın dedi. Yani evet. bundan uzak durmalıyız. Yani ona hiç yaklaşmamalıyız. Yani bu anlamda bir söz söylüyor. Ve yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Evet. İşte o zaman insan şöyle düşünüyor. Evet, ben de Tanrı gibi olacağım. Aslında zaten Tanrı'nın yüceliğini yansıtacak şekilde yaratılmıştı. Ama İnsan. Tanrı gibi olmak istedi. Ve bu da onlara neyi getirdi? Ölümü getirdiler. İşte çıplak olduklarını anladılar diye devam ediyor. Ve Tanrı'nın karşısında duramazdılar. Yani saklandılar. Ve Rab onlara seslendi ve hikaye böyle devam ediyor. O zaman ölüm dediğimiz konu bir kişi yani Adem ve Havva aslında Tanrı sözüne itaat etmeyerek ne yaptılar? Ruhsal ve fiziksel olarak öldüler. Ruhsal ve fiziksel ölüm Tanrı'dan kopmak demektir. Tanrı'yla birlikte olmamak demektir. Ondan sonsuza kadar ayrı kalmak demektir. Ölümü bu şekilde tanımlayabiliriz.
1: Evet. Peki İsa Mesih gerçekten çarmıh üzerinde öldü mü? Çünkü eğer İsa Mesih Tanrı'ysa nasıl ölebilir sorusu geliyor akla.
0: Evet, bunu da duydum daha önce. Hatta zaman zaman farklı Hı-hı. kişilerle konuşurken de Nietzsche'nin sözünü söylüyorlardı. Nietzsche Tanrı öldü diyorlardı. Tanrı'ysa Tanrı neden öldü?
1: Hı hı.
0: Burada yine işte Tanrı'yı anlamaktan kaynaklanan bir zorluk Hı-hı. var. Yani biz görmediğimiz ruh olan bir varlığı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Tanrı Hı-hı. doğal olarak ölmez tabii ki. İsa Mesih'te iki doğa vardı. Tam Hı-hı. insan, tam Tanrı'ydı. Yani biz kutsal yazılara baktığımız zaman, İncil metinlerine baktığımız zaman o tam insandı ve kelam beden aldığı zaman İnsan bedeninde yani Meryem tarafından insan yönünü alıp beden aldığı zaman ne oluyor? İnsanın yargısını kaldırabilecek yine duruma geliyor. Çünkü insan günah işlediğinde hem ruhsal olarak öldü hem fiziksel olarak öldü. Ama bu fiziksel ölümün de ortadan kalkması için diriliş hı hı. bedenlerine sahip olmak için bu yargının yerine gelmesi gerekiyordu. Ve İsa Mesih çarmıhta dünyanın günahını yüklenirken Tanrı tarafından terk edilmeyi ne denli derinden ifade ettiğini hissetti ve bununla ilgili sözler söyledi. Tanrım, Tanrım beni niçin terk ettin dedi. Ve bu söz aslında Tanrı'nın onu bıraktığından çok o bütün dünyanın günahını yüklenirken terk edilmenin getirdiği acının ne kadar derin olduğunu ifade ediyor. Yani Tanrı ölmediği gibi

0: İsa Mesih de aslında tam anlamıyla terk edilmedi. Yani insan yönüyle öldü ama tanrılığı hep tanrıdır.
1: Evet, yani ölen insan doğasıydı.
0: Evet, insan doğasıydı.
1: Evet, ondan bahsettik. Tabii ki vahiy 1.18'de diri olmasından bahsediyor. Sonsuzluklar boyunca diri olan, diri olduğundan bahsediyor. İsa Mesih'in dirilmiş olması neden bu kadar önemli?
0: Eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı, o zaman ölüm hala kalkmamıştı. Ölümün yargısı bütün insanlık üzerinde sürüyordu. 1. Korintliler 11. bölüm 32-34 ayetlerde şunu diyor: eğer insansal nedenlerle Efes'te canavarlarla dövüştümse bunun bana yararı ne? Eğer ölüler dirilmeyecekse yiyelim, hı hı, içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz. Evet, yani Efes'te Paulus öldürülmek istendi. O bu olayı anlatıyor, buna gönderme yapıyor. Yani ölüler dirilmeyecekse diyor, biz neye karşı savaşıyoruz? Yani bu savaş da ruhsal savaş tabii ki, yani evet, silahla yapılan bir savaş değil. Yani yiyelim içelim diyor, diğer insanlar gibi olalım diyor. Hani bizim onlardan farkımız nedir diyor ve bir uyarı da veriyor. Aldanmayın, kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar. Uslanıp kendinize gelin, artık günah işlemeyin. Bazılarınız hiç Tanrı'yı tanımıyor, utanasınız diye söylüyorum bunları diyor kimlere? O dönemde iman eden kişilere. Kutsal kitaptaki bu dramatik sahne olduğu zaman, yani Adem ve Havva işte günahı işlendiğinde ölümün yargısını kaldırmak için İsa Mesih çarmıhta ölümü yendi ve dirildi. Ve yine Matta İncil'inin sonlarında diyor, işte askerlere rüşvet verdiler ve onun ölmediğini söylemesini istediler ve bu yalan hala bugüne kadar geliyor. Evet. Mesela bugüne kadar geliyor. Yani
1: doğru.
0: O Matta İncil'inin yazıldığı dönemler ilk 20 yıl içerisinde olduysa, hani ileriye doğru zaman geçti ama hala da insanlar İsa Mesih'in işte dirilmediğini ya da ölmüş gibi göründüğünü, işte bunun gibi bazı efsanevi olayları anlatıyorlar. Ama Hristiyan ilahiyatının odak noktasında İsa Mesih'in insanların günahlarını üstlenmek için ölümü, üçüncü gün dirilişi vardır. Yani bu yoksa aslında Hristiyanlık yok.
1: Evet, aynı zamanda İsa Mesih'in dirilmiş olması bize sonsuz bir umut veriyor. Çünkü biz onun dirilişiyle aslında ona imanla dirileceğimizi biliyoruz. Bu umudu sağlıyor bize.
0: Evet.
1: Tabii ki bazı dinleyicilerimiz sorabilir, ölüler nasıl dirilebilir diye. Nasıl dirilir ölüler? Aslında bunu ben de sormak istiyorum size.
0: Evet. Yani ölüler ancak Tanrı tarafından dirilir, diriltilebilir. Yani insan ya da ölen bir kişi, ölen herhangi bir canlı kendi kendine dirilemez. Yani bu mümkün değil. Yani
1: kendi gücüyle yapabileceği bir şey yok.
0: Evet, yapacağı bir şey yok. Yani bir herhangi bir ölüyü gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman onun için artık her şey bitmiştir. Ve işte bunun için Tanrı ne yapıyor? Dışarıdan bir müdahale yaparak insana hayat vermek istiyor. Ve İsa Mesih de diriliş ve yaşam benim dediğinde bunu anlatmaya çalışıyor. Yani kendisine iman edilmesini ve bu iman aracılığıyla sonsuza kadar yaşayacaklarını söylüyor. Ve bugün yani dinleyiciler için özellikle şunu da söylemek istiyorum. Bunlar zor gelebilir, anlaşılmaz olabilir ama isterlerse bir kiliseyi ziyaret edebilirler. Orada bu konularda daha çok okuyabilirler, İncil'i edinebilirler. Yine elektronik ortamda İncil edinmek, okumak artık çok kolay bir şeydir. Ve bunu tavsiye etmek istiyorum. Ve ölülerin dirilişini biz İsa Mesih'in kendi dirilişinden anlıyoruz.
1: Evet, aslında tabii ki bu umudu sağlayan bize yalnızca Tanrı ve İsa Mesih'in zaten birçok insanı dirilttiği gibi kendisinde ölümden dirildiğini görebiliyoruz. Tabii ki bu büyük bir ölüme karşı aslında bir zafer de oluyor aynı zamanda. Çünkü insan en çok ölümden korkuyor bence. Her şeyin çaresi var gibi ama ölümün çaresi yok gibi de aynı zamanda. Ve dirilmek, cennette Tanrı ile birlikte olmak, bundan emin olmak, nereden gelip nereye gideceğini bilmek insana hem umut hem de bir güven veriyor.
0: Çok doğru bir söz söylediniz. Hı hı. Yani ben de çok duydum. İşte her şeyin çaresi var, ölümün çaresi hı hı. yok deniyor. Ama aslında bize göre ölümün çaresi de var. Hani ölüm evet. çaresiz bir şey değil. Hani İncil'deki sözlere bir kişi iman ediyorsa, yani İsa Mesih'e iman ediyorsa hı hı. ölümün de çaresi var. O zaman bugünden itibaren sevgili dinleyiciler için şunu söyleyelim. Ölümün çaresi var ve bundan sonraki bu bölümleri de daha dikkatli dinleyebilirler. Bu seriyi takip edebilirler isterlerse Radyo Maranata'da.
1: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Sohbetimize aradan sonra devam edeceğiz.

0: Maranata.
1: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
2: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Vahiy 1.18 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Burada bu ayetlerde İsa Mesih, "Dir olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir," diyor. Programımızın birinci bölümünde ölüm neden var diye konuştuk. Adem ve Havva'nın taatsizliğinden kaynaklanan bir nedendendi. Gerçekten çarmıh üzerinde öldü mü İsa Mesih diye konuştuk ve aslında kesinlikle İsa Mesih'in ölmüş ve dirilmiş olmasından bahsettik. Ve bu dirilişiyle bize sonsuz yaşamın kapısını açtığından bahsettik. Ve ölüler nasıl diriliyor diye konuştuk biraz programımızın birinci bölümünde. Aslında kutsal kitapta baktığımızda yaşayan Tanrı kavramını da görüyoruz. Bu noktada yaşayan Tanrı ne demek, onu da sormak istiyorum. Tanrı zaten var olan, sonsuzluklar boyunca yaşayan, yani bir kavram değil mi? Yaşayan Tanrı derken aslında tam olarak bahsetmek istediği şey nedir? Biraz onun üzerinde konuşalım. Çünkü burada ölmüş ve dirilmiş olan bir Mesih'ten bahsediyoruz. Belki daha iyi anlamak açısından yaşayan Tanrı kavramını anlamak iyi olacaktır.
1: Evet, yaşayan Tanrı, yani yaşam veren Tanrı demektir aynı zamanda. Yaşayan ve yaşam veren Tanrı. Yine kutsal kitapta yazıyor, İsa Mesih de söyledi. Tanrı ölülerin değil, yaşayanların Tanrısıdır dediğinde aslında hala ölmüş olanların da yaşadığını İbrahim'i örnek gösteriyor. Yine Musa zamanında, Musa peygamber zamanında o yapılan konuşmayı örnek gösteriyor. Ve Tanrı yaşayanların Tanrısıdır. Aslında sonsuzlukta bir yaşam var. Bunu vurgulamaya çalışıyor yaşayan Tanrı dediğinde. Eski antlaşmada sonsuz yaşam çok fazla geçmiyor. Ama yaşayan Tanrı dediğimizde sonsuzlukta var olan ve yaşayan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Yeşu bölümünde şunu söylüyor. Yaşayan Tanrı'nın aranızda olduğunu, Kenan, Hitit, Hiv, Periz, Girgaş, Amor ve Yevuş halklarını kesinlikle önünüzden süreceğini şundan anlayacaksınız. Bütün yeryüzünün egemenine ait olan antlaşma sandığı sizden önce Şeria ırmağını geçecek. Yani yaşayan Tanrı sadece bir de göklerde yaşayan bir Tanrı değil, halkının arasında yaşayan Tanrı. Yine yasa kitabında şunu söylüyor, ateşin içinden seslenen yaşayan Tanrı'nın sesini bizim gibi duyup da sağ kalan var mı? Yani Tanrı'yı kimse göremez ya da sesleniyorsa öleceğiz diye düşünüyorlardı. Nedir? Tanrı yaşıyor, halkıyla beraber yaşıyor, sonsuzlukta hep var. O zaman yaşayan Tanrı dendiğinde biz Tanrı'nın halkıyla olan ilişkisini anlıyoruz. Ve Yuhanna 15. bölümde de şunu söylüyor İsa Mesih, "Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır." Ne oldu? Yaşayan Tanrı İsa Mesih'te ve İncil öğretisinde artık nedir? Sonsuz yaşam veren Tanrı. Yine insanlarla sonsuzlukta birlikte olacak, kendisine iman edenlerle birlikte olacak olan Tanrı oluyor. Ve şöyle devam ediyor İsa Mesih, "Böyle biri yargılanmaz." Yani İsa Mesih'e iman eden biri yargılanmaz. Evet. "Ölümden yaşama geçmiştir," diyor. "Size doğrusunu söyleyeyim, ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve iştenlerin yaşayacakları saat geliyor bile." Yani nedir, ona iman ediyorsan yaşıyorsun. Çünkü Tanrı yaşıyor, Tanrı aramızda, bizimle birlikte yaşıyor. "Çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi." Yani Tanrı'da yaşam var, evet. Oğulda da yaşam var ve yaşam veriyor aynı zamanda. "Buna şaşmayın," diyor yani. "Ve mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler." Demek ki İsa Mesih'in aynı zamanda bütün insanları dirilteceğini de söylüyor. Yine bugün biraz bu konu hakkında konuştuk. İşte diriliş nasıl oluyor, dirilişten sonraki bedenlerimiz ne olacak, fiziksel ölüm nedir diye konularda konuştuk. Ve İsa Mesih de burada diyor, mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Yani mezarlarından çıkacaklar. İman edenler sonsuza kadar, sonsuz yaşamda Mesih'le ve Tanrı'yla birlikte olacaklar.
0: Evet, tabii ki Tanrı yaşamın kaynağı ve İsa Mesih'e iman ettiğimizde kutsal ruhu alıyoruz ve Tanrı'nın ruhu bizde ise aslında o yaşam bizim içimizde zaten var olmuş oluyor. Biz bugün Vahiy 1.18'e ayetlerine bakarken orada ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir ifadesini görüyoruz. Ölüler diyarı neresidir öncelikli olarak onu sormak istiyorum ve buranın anahtarının İsa Mesih'te olması onun kimliği ve yetkisiyle ilgili bize ne ifade ediyor pastörüm?
1: Evet. İşte ölüler diyarı daha çok eski antlaşmaya ait olan bir söz ve insanların öldükten sonra gittikleri yer, ölen kişinin ruhunun yaşadığı yer olarak tanımlanıyor. Ama yeni antlaşmada bunda biraz daha yeni antlaşmadan bunu biraz daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Hani insanların sonsuza kadar var olacağı ama İsa Mesih'e iman edenlerin Tanrı ile birlikte olacağı yer olarak anlayabiliriz. Yine toplumumuzda cennet cehennem kavramları var. Yani bu kavramlar bazısı iyiliğin ödüllendirildiği, yani cennet kavramı böyle, iyiliğin ödüllendirildiği yer, cehennemse kötülüğün yargılandığı yer olarak ifade ediliyor. Ama sözcüğe baktığımızda, yani cehennemden hareket edersek öncelikle, işte ölüler diyarı olarak ifade ediliyor ama öyle işte elinde diren olan şeytanın dikildiği, kapısında dikildiği bir yer değil. Yani Gehennem'e, bugünkü Kudüs'e 30 kilometre kadar uzaklıkta bir yerde bir vadinin ismidir. Ve orada putperestler çocuklarını kurban ediyorlardı. Aynı zamanda putperestlikle ilgili tapınmalarını yapıyorlardı. Çöplük olarak kullanıyorlardı. İşte İsa Mesih'e iman etmeyenleri, Tanrı'nın kendisiyle ilişkisi, Tanrı ile ilişkisi olmayanların bulunacağı yer olarak tanımladı. Yani dünyada olan bir yeri tanımladı. Cennet de zaten yine dünyada Adem bahçesi olarak geçiyor. Yani mükemmel yaratılışın içinde insanın bulunduğu yer olarak geçiyor. Ve ben eğer yanlış yorumlamıyorsam anladığım bu ve bunu sık sık olarak söylüyorum. Biz cehennem dediğimizde Tanrı'dan uzak kalmayı anlıyoruz. Evet. Yani sonsuzlukta da şimdi de cehennem Tanrı'dan uzak kalmaktır. Tanrı'yla bir ilişkimizin olmaması demektir. Gazap altında olmaktır, yargı altında olmaktır. Cennet dediğimizde ise Tanrı'yla birlikte olmaktır. Bugün bu birlikte olmak işte bize İsa Mesih'le sağlanıyor. İsa Mesih'le sağlanıyor. Çünkü biz iman ettiğimizde ancak günahımızın yargısı ortadan kalkıyor ve İsa Mesih'in aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna çıkabilecek duruma geliyoruz.
0: Evet. Yani ayetlere baktığımızda aslında İsa Mesih'te ölümün ve ölüler diyarının anahtarının olması ona iman edenler açısından aslında bu noktada hiç ölmeyeceğimizden mi bahsediyor? Yani ölümün anahtarı, ölümün ve ölüler diyarının anahtarı eğer İsa Mesih'te ise ona iman edenler hiç ölmeyecek mi? Hani fiziksel bir ölüm bilmiyorum yani evet. Tam olarak neden bahsediyor?
1: Şimdi aslında her iki şekilde de cevaplanabilir ama şu anki duruma baktığımda, yani Mesih'in gelişine kadar olan döneme baktığımızda insanlar ölecek. Yani fiziksel olarak ölecekler.
0: Evet.
1: Ama iman etmişse ruhsal olarak yaşadıkları için ruhları sonsuzluklar boyunca diridir. Ve İsa Mesih tekrar geldikten sonra artık bir daha ölüm olmayacak, ağlayış olmayacak. İsa Mesih tekrar geldikten sonra artık fiziksel ölüm de olmayacak. Yani bunlar iç içe geçmiş kavramlar. Ve fiziksel diriliş İsa Mesih'te geldiğinde ona iman eden herkes de gerçekleşecek. Yani bizler dirilmiş olacağız. Bunun örneklerini de yine İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi sırasında gördük. Ölümden dirilenlerin ilk örneği İsa Mesih'tir. Ve biz de onun dirilişine bakarak yani bu umuda sahip oluyoruz. Bu neden önemli? Çünkü önümüzde hiçbir örnek olmasaydı diriliş daha çok daha soyut bir kavram ya da teorik bir kavram olarak bizim karşımızda duracaktı. Ama İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi olduğu için biz geçmişe baktığımızda diyebiliyoruz ki evet İsa Mesih öldü ama aynı zamanda dirildi. Eğer o dirilmişse verilen bütün vaatler de yine gerçekleşmesi lazım.
0: Evet.
1: Ve Pavlus da Kral Agripa'nın önünde yaptığı tanıklıkta buna benzer sözleri söylüyor. Ve şöyle diyor. Önce Şam ve Yeruşalim halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve bütün öteki ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yani Paulus bu müjdeyi ilan ediyordu. Diyordu ki insanlar ölümden yaşama geçsinler. Evet. Ama ne oluyordu? Yahudiler beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Yani kötü bir şey yapmadı, savaşmadı. Kimseyi öldürmedi İsa gibi. Ama sevmediler onu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu diye devam ediyor. Bu sayede burada duruyor. Büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Biz de öyle yapıyoruz. Yani büyük küçük herkese tanıklık ediyoruz. Kimseyle savaşmak gibi niyetimiz olmadığı gibi böyle bir şey de yapmak istemiyoruz. Ama Tanrı sözünü kullanarak ölümden yaşama geçmelerini istiyoruz. Herkes dirilsin ve sonsuza kadar yaşasın istiyoruz. Ve son olarak da şunu söylüyor Paulus bu paragrafta. Onlar Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına gerek öteki uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini bildirmişlerdi. Yani Musa ve peygamberler bunu bildirmişlerdi. Bu tarihsel bir olaydı. Biz iman ettik. Yani Mesih geldi. Mesih'e iman ettiğimiz için biz bu müjdeyi duyuruyoruz diyor. Belki burada şunu da açıklamakta yarar var. Biz müjde diyoruz ama aslında müjdenin orijinal karşılığı sevinç getirici haber demek. Grekçe anlamıyla iyi haber, sevinç getirici haber demek. Bu Arapçaya İncil olarak geçiyor. Toplumumuzda İncil dediğimizde kutsal kitap düşünüyoruz. Yani bu doğrudur, yani kutsal kitaptır. Ama onun verdiği mesaj müjde, iyi haber, sevinç sevinç getirici haberdir. Ve bu iyi haber, sevinç getirici haber insanların ölümden yaşama geçtiklerini ilan ediyor ve biz de bugün bunu yapıyoruz.
0: Evet, bu noktada o zaman İsa Mesih'in diri olması, aslında sonsuzluklar boyunca diri olması, İsa Mesih'i iman edenler açısından, yani Tanrı ile olan ilişkimiz noktasında iman edenleri nasıl etkiliyor, onu da merak ediyorum. Çünkü diri bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Ölmüş ve dirilmiş olan bir Tanrı var, İsa Mesih var. Bunu bilmek bir imanlı için, İsa Mesih imanlısı için ne ifade ediyor, nasıl etkiliyor?
1: Yani diri kavramı da çok güçlü bir kavram. Yani kendisi de sözcük olarak diri dediğimizde yaşayan, yani var olan, canlı, yani birçok sözcük aklımıza geliyor. Yani diri dendiği zaman da İsa Mesih'in yaşıyor. Az önce yaşayan Tanrı hakkında konuştuk. Evet. Ve o yaşıyor ve sonsuzluklar boyunca yaşayacak. Ve kendisi aynı zamanda bu vaadi bize de veriyor. Bizler iman ediyorsak biz de sonsuza kadar yaşayacağız. İncil'de Samriyeli kadınla ilgili bir örnek var. Bir olay kaydediliyor. İsa Mesih bu Samriyeli kadınla konuşuyor ve şöyle yazıyor. Samriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona bana su ver içeyim dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samriyeli kadın sen Yahudisin bense Samriyeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samriyeliler ile ilişkileri yoktu. Yani iki düşman halktılar kısacası. Ve zaten o dönemde kültürel olarak da bir erkeğin kadınla konuşması da normal değildi. Evet. Ama İsa Mesih ne yapıyor? Farklı bir şey yapıyor. Herkesin kurtulmaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Kadın, erkek, köle, özgür. Yani farklı yerlerde bunun örneklerini görüyoruz. Ve İsa kadına şu yanıtı veriyor. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin sen de ondan dilerdin, o da sana yaşam suyunu verirdi. Ve kadın yine hikayede devam ediyor ama böyle bir şey yok, yani nasıl su olabilir? İsa sonuçta şunu söylüyor, diyor ki İsa şöyle yanıt verdi. Bu sudan her içen yine suyacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Yani sorunuza döndüğümüzde İsa Mesih ile olan İsa Mesih'in diri olması, yaşıyor olması sadece geçmişte olan olmuş bitmiş bir olay değil. İman aracılığıyla hala devam eden ve insanları kurtaran, Tanrı ile barıştıran bir olay oluyor.
0: Evet, yani bu noktada aslında İsa Mesih'in diri olması bizim dirilişimiz, kurtuluşumuz için çok önemli ve iman sayesinde de kurtuluyoruz aslında. O zaman şu soru insanın aklına geliyor. İsa Mesih'den önce ölen insanlar var. Kurtuluş iman ile ise, yani bu durumda o kişiler bu durumda ne olacak? Çünkü İsa Mesih'ten önce öldüler zaten.
1: Evet yani Adem de yaratılış 2.17'de olduğu gibi yani iyi ile kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme dediğinde yani öleceğini biliyordu.
0: Evet.
1: Ama sonrasında da bütün insanlar yani iç varlıklarında Tanrı'nın var olduğunu biliyorlar. Vaiz kitabında şöyle diyor: Tanrı insanları doğru yarattı. Oysa onlar hala karmaşık çözümler arıyor. Yani evet, doğru yaratıldı ama evet, hala şöyle kurtulur mu, böyle olur mu, şöyle olsaydı gibi sorular söylüyor. Yine İncil'de Tanrı'ya isyan başlığı var ve orada da şunu diyor: haksızlıkla gerçeğe olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı açıkça gösterilmektedir. Yani gökten gösterilmektedir. Demek ki Tanrı'nın gazabını insanlar görebilir. İç varlıklarında, hı-hı, bunu bilebilirler. Ama ne yapıyorlar? İşte karmaşık yolları seçiyorlar. Kendi düşüncelerine önem veriyorlar. Gördüklerine göre Tanrı'yı açıklamaya çalışıyorlar. Ve bunu yaparken de aynı zamanda dedikoducu yeri, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba söz dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun ve acımasız insanlar oluyorlar.
0: Evet.
1: Ve diyor ki burada son cümle olarak, böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin Tanrı'nın buyruğunu bildikleri halde bunları yalnız yapmakla kalmaz, yapanları da onaylarlar. Yani iç varlıklarında kişiler Tanrı'nın ne yapmaları gerektiğini, hı-hı, kendilerine gösterdiğini biliyorlar. Yani iç varlıklarında, hı-hı, bunu bütün insanlar biliyor. Geçmişte de öyleydi, bugün de böyle.
0: O zaman buna göre yargılanacaklar.
1: Evet, hı-hı, buna göre yargılanacaklar.
0: Programımızın sonuna gelirken aslında toparlamak amaçlı sormak istiyorum. Diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim diyor. Ve ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir diyor İsa Mesih. Onun kimliğini anlamak açısından bu sözlere nasıl bakmalıyız? Bu ayet İsa Mesih'in kimliğini nasıl ortaya koyuyor bize? Tanrısal yönünü nasıl açıklıyor?
1: Yani yine ayetin kendisine baktığımızda şunu görüyoruz. Yani sonsuzluklar boyunca diriyim.
0: Hı hı.
1: Yani bir sonsuzluk kavramını veriyor. Yani sonsuzluklar,
0: evet,
1: boyunca diri olduğuna göre sonsuzluklar boyunca var olan, hı hı, varlık oluyor. O zaman biz İsa Mesih'i sadece bir peygamber gibi kabul etmemeliyiz. Yani o uluhi kimliğe sahip, kelam, hı hı, olarak beden almış ve yaşam veren Tanrı'nın kendisidir. Ve yine biz İncil'de geçen bazı sözlere baktığımızda yani ben benim sözünü, yani, hı hı, Tanrı'nın ben benim sözünü kendisi içinde kullandı.
0: Kullanmış.
1: Onu bu kimlikle tanımalıyız.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey sizlere. Programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyoruz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Anadolu toprakları tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yaptığı gibi Hristiyanlığın da doğduğu, büyüdüğü ve yayıldığı yerdir. Biz de Hristiyanlığın Anadolu'da nasıl yayıldığına bu programda birlikte bakacağız. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok sağ ol. İyiyim. Teşekkürler.
0: Evet. Bugün aslında Türklerin Anadolu'ya gelişinden sonraki gelişmelere bakacağız. Hristiyanlar açısından. Anadolu toprakları Hristiyanlığın doğduğu yer ve yayılma alanı aslında. Bunu konuştuk programımız boyunca. Şu soruyla başlamak istiyorum ben. Selçuklular Anadolu'ya geldiklerinde Hristiyanlar için nasıl bir süreç başladı?
1: Çok güzel. Aslında az önce söylediğiniz gibi Anadolu Hristiyan yeriydi. Hı hı. Ve şu anda da Türkiye'de Hristiyanlar yabancı bir unsur değil, asıl unsurdur. Selçuklar 1071'de Anadolu'ya geldiler ve Anadolu'ya geldikleri zaman Anadolu'nun her köşesinde kiliseler, manastırlar, okul vardı, Hristiyanlar vardı. Tabii Anadolular, Selçuklular tabii geldiler, önce Kars tarafına geldiler. Hı hı. Ve oradaki halk, bunlar atla üzerine geldiler. Bunlar gelirken eşleriyle gelmediler. Bunlar geldiler, halktaki o Ermeniler vardı doğuda, Süryaniler vardı doğuda. Hı hı. Biraz daha batıda Rumlar, yani Bizanslar vardı. Ama en çok ilişkileri Ermenilerle, Süryanilerle, çünkü hep Bizanslarla savaştılar. Ve bunlar gelince oradaki Hristiyanların yerlerini aldılar, kızlarını aldılar, onlarla evlendiler ve doğan çocuklar da öyle oldu. Ama yine de Selçuklular döneminde en önemli danışmanları, en önemli doktorları Hristiyandı. Bunu tarih söylüyor. Ben ezber kafadan atmıyorum. Bunu İslamcı tarihçilerden konuşuyoruz, söylüyorlar. Ve İlişkiler başladı. Tabii Selçuklular biliyorsunuz 1071'de geldiler. Osmanlılar gelince 1200 yıllarında da yıkıldılar, dal değil mi? Hı hı. Ama Hristiyanlarla güzel ilişkileri vardı. Bizanslarla savaşıyorlardı. Ve Bizanslarla savaşınca çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bunu Türkiye'de söylemiyor, tarihçiler söylemiyor. Söyleyeyim size, araştırsınlar. Bizanslılar, Bizans kilisesi, Bizanslılar doğuya gelince oradaki var olan kiliseler, yani Ortodokslar olsun, Ermeni Ortodokslar, Süryani Ortodokslara sıkıntı veriyorlardı. Ve Süryanilerle Ermeniler bunlardan kurtulmak için Bizanslarla savaşan Selçuklulardan yana aldılar. Selçuklulardan yana gittiler. Ve Selçuklulara yardım ettiler ve kazandılar, Selçuklular kazandılar. Sonradan bir zamanlar Bizanslılar Selçukluları yenince Selçuk padişahını diyelim ya da sultanı

0: ya da güzel konum olması için Müslümanlaştılar.
1: Evet, aslında Selçuklu döneminde birçok Hristiyan ailenin ve zamanla onların çocuklarını da farklı inançları kabul ettiğini görüyoruz. Aslında temel sebep bu mudur?
0: Yani öyledir, korkudan oldu her zaman. Yani hiçbir o dönemde diyorum, hiçbir çok binlerce Hristiyan inançlarında işte, ama hiçbiri İslamlığı araştırarak daha iyi görerek seçmedi. Hep korkudan seçti.
1: Tabii ki Selçuklularla ilişkisi iyi dediniz aslında. Selçuklu Devleti'nden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu da tarih sahnesinde görüyoruz biz. Osmanlı İmparatorluğu'nda Hristiyanlık ve Hristiyanların durumuna da biraz bahsedebilir misiniz? Osmanlı ile ilişkileri nasıldı Selçuklulardan
0: sonra? Selçuklular yıkıldı, Osmanlı geliyor. Osmanlı bir aileydi, bir sülaleydi yani. Osmanlı bir ulus değildi, bir devletti. Onlar da kılıçla geldiler ve Anadolu'yu fethettiler. Hristiyanlarla aslında Osmanlıların başlangıçta güzel ilişkileri vardı. Osmanlılar döneminde iki olay vardı. Millet ve zimmi vardı. Millet. Yani Müslüman tebaya, Müslüman kişilere millet diyorlardı. Onlar bizdendir, millet diyorlardı. Ama Müslüman olmayanlar, Hristiyan tebaya da zimmi diyorlardı. Neden zimmi? Zimmetten geliyor. Yani sizin iradeniz, sizin hayatınız, sizin kişiliğiniz bizim zimmetimizin altındadır. Yani bizim iradeniz bizim elimizdedir. Bunlar ne oluyordu? Hristiyanlardı. Bunlar savaşa gitmiyorlardı ama vergi ödüyorlardı. Bütün Osmanlıların işte hazinesi bunlardan gidiyordu.
1: Evet, yani evet. Zimmiler hangi haklara sahip ya da hangi haklarda mahrumlardı, o zaman konu açılmışken yani, biraz bahsedebilirsiniz.
0: Aslında zimmiler çok anlatılabilecek şey. Zimmiler, evet. Şimdi zimmiler, Osmanlı döneminde zimmiler bunu yazmışlar. Yani hocalar yazmışlardı. Bunlar zimmi Hristiyanlar Müslüman mahallesinde oturamaz. Müslüman mahallesinde haçla gezemez. Bunlar farklı elbise giyerler. Yani tabii bunlar derken Yahudiler de dahildir. Bunlar evleri Müslümankinden daha çok yüksek olamaz. Bunlar zimmiler, yani Hristiyanlar Yahudi'ye ata binemez, silah kuşanamaz. Bütün bunlar vardı onlarda ve öyleydi. Yani bu sorunlar vardı. Fakat en acıklı bir şey yine Osmanlı zamanında çıkan bir devşirme olayı vardı. Değil
1: evet.
0: Mi?
1: Evet, devşirme sistemi var ve aslında nasıl bir etkisi oldu Hristiyanlar üzerinde?
0: Ne kadar çok zordur. Her bir iki senede askerler gidiyorlardı, Hristiyan köylerine dolaşıyorlardı. Genç, güzel, sarışın çocukları, erkek çocukları alıyorlardı. Devşiriyorlardı, Müslümanlaştırıyorlardı ve anne babadan, köyünden, inancından, dilinden ayrı bir yerde eğitiyorlardı onları. Yıllarca eğitiyorlardı. Ve bu çocuklardan aklı olanlar Endürün'e veriyordu. Endürün yüksek okuldu sarayda. Evet. O birileri de Yeniçeri ocağına veriyordu. Yani asker veriyordu. Yeniçeri zaten o sadece Yeniçeriler, askerler, bunlar çoğu Hristiyandı. Bunların evlenme hakkı yoktu. Ancak çok yıllar sonra askerliği bıraktıktan sonra belki evlenebilirdi var ya. Endürün'e gidenler ise daha güzel bir konumdaydı. Onlar orada okudu. Endürün'ü bitirince vezir oluyorlardı. Ve Osmanlı döneminde vezirlerin çoğu, en önemli vezirlerin çoğu hepsi devşirmeden olan Hristiyan çocuklardı. Ve bu olay 150 yıl sürdü. 15. yüzyılda başladı bu devşirme olayı ve 150 yıl sürdü, düşünebiliyor musun? Osmanlılar 600 yıl yaşadı değil mi? 600 yıl. Bunlar 150 yıl boyunca hep Hristiyanlardan devşirme aldılar çocuklar.
1: Evet, Hristiyanların üzerinde nasıl bir etkisi oldu bu durumun?
0: Çok zor. Belki bazıları da hiçbir zaman çocuk sahibi olmadılar. Hatta bazıları başka yerlere de gittiler, kaçtılar ki henüz çocukları vermesinler diye. Çok olumsuz bir etki yaptı.

0: hiç olumlu bir etki yaratmadı. Hı hı. Yazık. Yeniçeriler ve biliyorsun Yeniçeri de sevilen de bir toplum değildi, asker değildi değil mi? Her zaman isyancı, her zaman isyancı bir askerdi. Hatta Osmanlı'yı da diyor ki yıkan Yeniçerilerdi. Sen onları yetiştirmişsin. Kendi kültürüne göre yetiştirmişsin.
1: Evet, zimmilerden ve devşirme sisteminden bahsettiniz. Peki Osmanlı Devleti ile Hristiyanların ilişkileri nasıldı?
0: Tabii Osmanlı farklı uluslarla, batıdaki farklı uluslarla, şöyledeki uluslarla savaşıyordu. Ama zimmiliye savaşa alınmıyordu. Hı hı. Onlar ticaret yapıyorlardı. Osmanlı'ya da vergi ödüyorlardı değil mi? Ama ilişkiler iyiydi. Yine Osmanlı padişahlarının en önemli danışmanları, en önemli doktorları yine Hristiyanlardı. Devşirme'de insanlardı. Yani Hristiyan kesimdendi. Hı hı. Ve Osmanlılar'da milleti sıdıka diyorlardı değil mi? Yani sadık millet diyorlardı. Yani Osmanlılar Hristiyanlara sadık millet diyordu değil mi?
1: Evet. Öyle.
0: Çok faydası oldu. Ama anlamadım niye yine onlara farklı elbise giydiriyorlardı. Müslüman mahallesinde haç gidemezdi. Müslüman mahallesinde çan yüksek ses yapamazlardı. Kiliselerde de yüksek sesle ilahi söyleyemezlerdi. Bu çok yanlış. Tabii çok yanlıştı. Ve bunlar Hristiyanlığı etkiledi.
1: Evet. Çok derin konular tabii ki. Birçok sorum da var. Ama şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maraton'un en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Aslında biz toplum, yani baktığımız zaman Hristiyanlar ve devlet arasındaki ilişkiyi konuştuk. Ama toplumu şimdi bakalım istiyorum. Hristiyanlarla içinde yaşadığı toplumu, Osmanlı toplumunun arasındaki ilişkiler nasıldı? Neler vardı?
1: Söz ettiğimiz gibi saray diyelim, saray erkanı ile Hristiyan arasında aslında saray, padişahlar Hristiyanları seviyordu, gizli olarak seviyorlardı, onlarla muhabbet ediyorlar. Hatta bazı padişahlar tebdili elbise yapıp gidip de geceleyin Hristiyanlarla, Ermeni vatandaşlarla sohbet ederlerdi. Şimdi halk, Hristiyanlar her zaman onların gözünde kirliydi. Hristiyanlar Tanrı halkından değildi. Hristiyanlar gavurdu. Bu nedenle iyi bakmıyorlardı. Ama tabii yine zaman zaman güzel dostluklar da vardı. Ve gerçekten kolay değil. Bir Hristiyanın farklı ülkelerde yaşaması kolay değildi.
0: Evet. Bu gavur diyorlar genelde Hristiyanlara. O zamandan gelen bir durum herhalde.
1: O zaman gavur, yani Müslüman olmayanlara gavur denir. Bunun Arapçası yani küfreden, küfreden. Yani ne demek küfreden? Tanrı'yı yatsıyan, Tanrı'ya inanmayan, Tanrı'ya bağlı olmayan, iyi olmayana gavur derler. İlginç ki, çok ilginç, bir gün kitap evinde merak ettim, gavur sözcüğüne baktım, Türk Dil Kurumu'na baktım. Şaşırdım. Diyor ki gavur diyor, Hristiyanlara söylenen söz, merhametsiz, acımasız, kötü kişi diyorlar. Çok şaşırdım. Baktım ki Türk Dil Kurumu vardı orada. Hemen gittim, onun başkanı vardı, bayan. O zaman da ben de bir şeydim, daha gençtim, kravat vardı falan. Dedim, bayan neydi ismi bilmiyorum. Dedim ki bana bakar mısınız? Baktı, dedim ki ben kirli miyim? Ben çirkin miyim? Böyle, hayrola dedim, anlar mısın Türk Dil Kurumu yaptığınız, başkanlığını yaptığın Türk Dil Kurumu'nun söylediğini bak. Gavur kelimesine bak. Şaşırdı, dedi değiştireceğiz. Hala değiştiremedi. Her sözlüğü elime geçtiğinde bakıyorum. Hala beri diyor. Ama bu çok yanlış. Değil mi? Çok evet. Yanlış. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Biz herkesi severiz. Biz herkese ilişki kurarız. Rab dedi ki, ne dedi? Dedi herkesle beraber barışın ardınca koş. Bu ayeti de söyleyeyim size. İbraniler 12. bölümde var. Herkesle bak. İşte herkesle barışın ardınca koş ve hiç kimsenin göremediği kutsallığı benimse. Biz öyleyiz, toplumun ışığıyız biz. Biz Rabbi İsa dedi bize, Rabbi İsa dedi ki sen, siz dedi. Yani iman edenler dünyanın, yani insanların tuzusunuz ve ışığısınız, değil mi? Eğer bir Hristiyan olarak tuz, çevreme tuz ve ışık olmuyorsam Hristiyan değilim. Çok net.
0: Evet.
1: Yani zaten konu gelmişken söyleyeyim. Yani bir Hristiyan bir ailede doğmak, nüfus cüzdanında dini Hristiyandır, vaftiz olmak, kiliseye gitmek de insanı Hristiyan yapamaz. Hristiyan yapan yüreğini Tanrı'ya adayacak. Bütün hayatı değişecek ve Mesih gibi olacak kişidir Hristiyan. Mesih gibi olacak. Zaten Hristiyan kelimesi Hristiyanus'tan geldi ve 1. yüzyılda Elçiler döneminde Antakya'da Mesih'in takipçilerine Hristiyanus dendi. Nedir Hristiyanus? Küçük İsa demektir.
0: Evet. O zaman genel olarak baktığımızda Hristiyanlar toplumda daha aşağı statüde idiler ve o şekilde yaşamalarına izin veriliyordu. Peki Osmanlı döneminde tabii ki birçok yasak var. Buna da baktığımız zaman Hristiyanlık yayıldı mı yine de o dönemde, kabul edenler oldu mu?
1: Şimdi yapılan araştırmada çok araştırdım, baktım, merak ettim gerçekten. Kabul edenler, ama o dönemde şöyle bir kural vardı. Bir Müslüman asla Hristiyan olamaz. Olursa öldürülür. Ve ne yazık ki bu korkudan ötürü bir Müslüman Hristiyan olmadı. Ve olanları da öldürdüler. Ama yine de yayıldı. Hristiyanlık yayıldı. Zaten kiliseler vardı. İnsanlar merak ederdi. Çan çalıyordu, değil mi? Kiliseye gidiyordu. Kitaplar vardı. İncil vardı. İsteyen ilgilenir. İsteyen ilgilenir, okur. Ama bu gizli kaldı. Ne yazık ki gizli kaldı. örneğin şey döneminde 1860'lı yıllarda Erzurum'da bir imam vardı. Şükrü Efendi diye bir imam vardı. Bir gün askerden gelen Kırım Savaşı'nda asker Erzurumluydu. Savaştan gelen bir asker yanında da bir İncil aldı. Türkiye'deki Kitab-ı Mukaddes şirketi savaşta binlerce İncil dağıttı askerlere. Türkçe İncil. Bu imam adama hoş geldin demeye gidiyor. Bakıyor ki masada bir İncil görüyor. Heyecanlanıyor. İstiyor. Vermediler ona. Korktular, vermediler ona. Sonra bu adam gitti bir Ermeni vatandaşla, terziyle tanışıyor ve rica etti ona bir İncil versin. Ermeni vatandaş ona İncil verdi ve dedi ki senin adın artık Avadaran olsun. Can Avadaran olsun. Yani Avadaran Ermenice'de İncil demek. İncil oğlu olsun. Bu adam İncil okuyor ve Rab yüreğine dokunuyor gerçekten. Bu adam Şükrü Efendi ya da Can Avadaran ve camide İncil'i anlatmaya başladı. Bayağı İncil'i anlatmaya başladı. Yavaş yavaş halk sıkılmaya başladı. Yavaş yavaş fark ettiler ki onu öldürecekler. Nişanlıydı. Nişanlısına dedi ki buradan ayrılalım ama ben Hristiyanım, sen de Hristiyan olman lazım. Nişanlısı kabul etmeyince bu adam bir yolla Erzurum, Ürümiye'ye gitti. İran'a gitti, Ürümiye'ye. Orada da Hristiyanlar vardı. Orada daha özgürlük vardı. Orada 6 ay kaldı. Daha çok Hristiyanlık hakkında eğitim gördü. Vaftiz oldu. Vaftiz olduktan sonra Rab yüreğine dokundu. Nereye gitti biliyor musun? Uygurlara gitti. Uygurlarda kaldı. Uygarca öğrendi ve İncil'i ilk kez tarihte Uygurca'ya bir ekiple çeviriyorlar. Ve son zamanlarda adamcağız tekrar dönüyor Yunanistan'a, Bulgaristan'a yerleşiyor. Çünkü Osmanlı o zaman dönemindi. Bulgaristan'da sonra Yunanistan'da Selanik'te yerleşiyor ve bir dergi çıkarıyor. Bulgaristan'daki Hristiyanlar, Osmanlıca tabii, ve Türkiye'dekiler için dergi çıkarıyor. Ve son zamanda 1919'da Atatürk'ümüz Samsun'a ayak basınca o ölüyor Selanik'te. Ve çok etkisi vardı Mehmet Şükrü Efendi ya da Avadaran, görüyor musun? Bu oldu ama tek tük oldu, korkmadı oldu. Ama bazıları korkudan yapmadılar.
0: Yani dediğiniz gibi korkmadan yapanlar da var ama Hristiyan olup gizleyenler de var. Ama yine de var. Bir Müslümanın Hristiyan olması yasak ama Hristiyan Müslüman olabilir.
1: Kesinlikle. Aynı zamanda bir Müslüman bir kız, bir Hristiyan kızla evlenebilir ama kız Hristiyanlaşarak. Ama bir Hristiyan erkek asla bir Müslüman kızla evlenemez. Bunlar vardı.
0: Aslında bu din değiştirme konusuna bakış açısı önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta bir kişi doğduğunda bir millet ve inanç içerisinde doğuyor. Ve o şekilde büyütülüyor. Bu insanın kendi seçimi olmuyor aslında. Ama kendi seçimini yapabilmesi için insanın araştırması, okuması ve kendinin karar vermesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Çok doğru söylesin. Hiç kimse asla ne Hristiyan doğar, ne putperest doğar, ne Müslüman doğar. Çocuk doğduğu ailenin bir kaset gibi, boş bir kaset gibi dolduruyorlar. Dolduruyorlar. Ve çocuk araştırmadan, ben bir Hristiyan olarak söyleyeceğim. Benim ailemde çocuklarım vardır şimdi. Benim çocuklarım vardır. Büyümüşler, 32 yaşındalar. 30 yaşında, 22 yaşındadırlar. Doğdular ve doğduğu zaman biliyordum ki ben Hristiyan değiller bunlar. Ama elimizden gelen her şeyi verdik onlara. Uğraştık ama büyüdüler. Kendi hayatlarını Mesih'e vermedikleri için vaftiz de etmedik. Ve onlar Hristiyan değiller ki şimdi. Hristiyan değiller. Boş bir kasettir. Ve bir kişi araştırmadan ben Hristiyanım ya da başka bir inançım derse yalancıdır, sahtedir. Kendi seç. Hiç kimse kalkıp da, yani evlilik gibi düşün ki. Bir erkek gidip de bir kızla iyi sevmeden hemen kızı alsa. Eskiden yapıyorlardı. Çocuk görmeden, kızı bayını görmeden eve getiriyor, evleniyorlardı. Ama bu sağlıklı bir evlilik değildir. Aynı şekilde kişi seçmezse, örneğin bir Hristiyan birisi İncil okumadan, kendi yüreğine bakmadan, yüreğinin boşluğunu görmeden, günahlarını görmeden ve bir kurtarıcıya muhtaç olduğunu fark etmeden Hristiyanım derse olmaz.
0: Evet.
1: Eğer Hristiyanım derse günahlarını görecek, tövbe edecek. Tövbe nedir? Dönüştür. Rabb'a bağışlayacak ve o yola, yeni yolda başlayacak. O zaman Hristiyan diyebilir.
0: Evet, dediğiniz gibi kimlikte yazması aslında ya da Hristiyanım ya da farklı bir inançtayım ağzımızla bunu söylemek bir önemli değil.
1: Asla
0: kendi
1: önemli.
0: Kararımız olması gerekiyor.
1: Asla önemli değil. Binlerce insan kimlikte Hristiyan yazan insan tanıyorum. Küçüklükte vaftiz olan insanlar tanırım. Zaman zaman senede birkaç kez kiliseye giden insan olur. Ama gerçekten Hristiyan değiller. Gerçekten Hristiyan değil. Hristiyan Mesih gibi olan insandır. Hristiyan Mesih'e sadık olandır. Hristiyan İncil'in ışığı doğrusunda, İncil'in buyrukları doğrusunda yaşayan insandır. Kutsal olan insandır.
0: Evet, ve yürek meselesi aslında
1: bütün yürektir. Zaten Rab ne diyor? Bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün kuvvetinle Rabbi Tanrı'yı seveceksin, değil mi?
0: Evet.
1: Küçük böyle ufak bir şeyle olmaz böyle. Ama şimdi git caddeye git sor, 1000 kişiye sor. Tanrı'ya inanıyorsun, inanıyorum. Ama asla o ilaçlı değil, bilmez. Tanrı kimdir bilmez. Sor böyle, doğru değil mi?
0: Evet, doğru.
1: Bu çok tehlikelidir, toplum için çok tehlikeli bir şeydir. İnsan seçtiği inancı, seçtiği felsefeyi, seçtiği yolu bilmeli ve bilerek seçmelidir.
0: Evet, onun için tabii ki kutsal kitapları, bütün inançları bir bakmak lazım, okumak lazım ve aslında kendi kararımız olmalı. Hangisi yolu tutacaksak da o bizim kararımız olmalı. Bu çok değerli çünkü.
1: Şimdi Türkiye'mizde birçok kişi görüyoruz, iman ediyor değil mi? Türkiye'mizde iman ediyorlar, Mesih'e geliyor, vaftiz oluyorlar. Ben her zaman söylüyorum o kişilere. Siz bu yola gelmenizin nedeni eğer toplumunuzu beğenmediysen, daha önceki inancını beğenmediyseniz ve onlara karşı girerek geldiyseniz olmaz. Asla olmaz. Ancak yüreğinizin günahlılığını görürseniz, yeni bir hayat düşünüyorsanız gelin, hoş gelin değil mi? Olay budur.
0: Evet, kesinlikle öyle. Çünkü yürek değişecek, yaşam değişecek ve tamamen Mesih'e benzer olmak gerekiyor. Yürekte değişmeyince zaten yaşamda değişmiyor.
1: Asla. Bütün sorun yürek meselesidir. Bütün yürek. Yürek olmadıysa Rab, onun için Tanrı her zaman yürekten. İman zaten yürekten gelmedir. Yürekten gelmediyse iman boştur.
0: Evet.
1: İncil'de diyor ya, Yakup bölümünde. Ey adam diyor ki, sen tek Tanrı'ya inanıyorsun. Ne bir şey değil ki. Cinler de inanıyor ve korkuyorlar değil mi? Ama davranış yoksa.
0: Evet.
1: Hayat yoksa. Hiçbir anlamı yok.
0: Evet. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Programımızın sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Program boyunca konuştuğumuz konularla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Pastör Nuh Baytekin, Kartal Protestan Kilisesi Pastörü. Hoş geldiniz Nuh Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. Burada olmaktan sevinçliyiz.
0: Bizler de burada olduğunuz için sevinçliyiz gerçekten ve bu program serisi boyunca aslında günah kavramını ele alıyoruz ve yaşamımızdaki günahların yerine hangi erdemleri koyabiliriz, bunları konu alıyoruz. Tabii ki kutsal kitabın ışığında bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu konularda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Ve aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz oradan da. Bugünkü konumuz aslında biraz geniş bir konu olacak. İşte çekişme, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik diye bir başlık verdik. Uzun bir başlığımız var ama herhalde program süresi içerisinde anlatmaya çalışacağız bunu. Neden biz birbirimizle çatışıyoruz diye sorarak başlayabilirim Nuh Bey.
1: Bunu çeşitli yollardan açıklamasını yapabiliriz. Psikoloji ve sosyolojiye göre insanlar neden çatışıyor diye sorduğumuz zaman insanlar doğal olarak farklı arzulara sahipler. Yani her insanda farklı bir arzu var. Korkuları oluyor. Bu korkularda da insanlarda çeşitlilik olabiliyor. Ve çıkarlar taşıyor. Ve bu çıkarlardan dolayı, bu çeşitlilikten dolayı bireyler ve gruplar arasında çatışmalara yol açabiliyor. Ekonomi ve siyasi bilimine baktığımız zaman çatışmalar genellikle sınırlı kaynaklardan ortaya çıkabiliyor. Yani bir rekabet var kaynaklar üzerinde ve buradan çıkabiliyor. Örneğin toprak az olan bir ülkelerde ya da para ya da enerji gibi bunların sınırlı olması rekabete sebep oluyor ve bu da çatışmalar doğurabiliyor. İnsanlar inançları, değerleri ve kültürleri nedeniyle de çatışabiliyorlar. Yani farklı bir kültüre sahip olduğu için kendisinden farklı olan insanlarla inancı farklı olduğu için, değerleri farklı olduğu için çatışma içine girebiliyorlar ve tarih boyunca da baktığımız zaman bireyler ve gruplar arasında güç elde etme arzusu savaşlara ve çatışmalara neden olmuştur. Yani bu her zaman insan içinde aslında biz hep vurguladığımız bir nokta, ileride de açıklayacağız ama günahlı doğadan dolayı insanın yani sürekli tanrı gibi olma, bir şeyleri yönetebilme, güç elde edebilmek için bireyler ve gruplar arasında bu savaşlara, kavgalara ve çatışmalara kadar sürüklendiğini görüyoruz. Ama bunun her zaman biz Hristiyan bakış açısından ...sıyla da değerlendiriyoruz. Neden birbirimizle çatışıyoruz diye baktığımız zaman insan Tanrı'dan uzaklaşınca Tanrı'nın verdiği yüreği, Tanrı'nın verdiği o ahlakı, Tanrı'nın verdiği doğruluğu, iyimserliği, o yüreği kaybediyor, yozlaşıyor. Evet. Ve yozlaşmış günahkar yürek sevgisi de soğuyor. Yani tanrısal bir sevgiyi alamıyor, tanrısal bir sevgiyi besleyemiyor ve ne oluyor? Bu günahkar yürekten dolayı sürekli olarak insanlarla bir çatışma içinde oluyor. Adem Havva zaten günah işlediğinde Adem Havva'yı suçluyor, Havva yılanı suçluyor, işte hepsi birbirini suçlayarak bir çatışma içine giriyor. Bu çatışmanın kaynağı Tanrı'dan uzaklaşma ve günahın etkisinin büyük olduğunu görüyoruz. Ve buna bağlı olarak kibir ve bencillik olduğunu kutsal kitap bize öğretiyor. İnsanlarda kibir ve bencillik başkalarının çıkarını düşünmüyor. Hep kendini düşünen bir düşünce olduğu için genellikle çatışmalar buradan kaynaklanabiliyor. Kendini düşünmek, kendi iyiliğini düşünmek ya da gururunu daha çok korumak için insanlar bu tarz çatışmalara girdiğini kutsal kitapta da okuyabiliyoruz. Bencil eğilimlerinden dolayı bu tarz. Bir de genellikle bizim vurguladığımız bir şey var. Şeytan da insanların aslında birlik içinde, beraberlik içerisinde, esenlik içerisinde olmasını istemiyor. Adem ve Havva'yı Tanrı'yla ayırdığı gibi ve aralarında karı koca arasında bir ayrılık, çekişme yarattığı gibi bugün şeytan yine aynı şekilde insanların hayatında böyle bir çatışma, çekememezlik, ayrılıkları doğurabilecek şekilde halen çalışmaktadır. Tabii biz her zaman vurguluyoruz, şeytanın asıl sebebi şeytan değil, onun düşüncelerini benimsemek, onun düşüncelerini hayatımızda yer verip uygulamak yanlış bizden kaynaklanıyor. Hı hı. Bu şekilde açıklama yapabiliriz. Hı hı.
0: Ve biraz daha aslında tarihsel olarak bakma şansımız olursa bu çekememezlik nereden

0: geldik, nasıl bu duruma geldik?
1: Yani yaratılışta da öyle ama Tanrı'yla birlikte olan insanlara baktığın zaman genellikle kendi kimliği hakkında emin oluyor, sahip olduğu şeyler hakkında tatmin olabiliyor. Tanrı'nın varlığı insanlara sevgi olduğu için kıskançlık falan doğmuyor ve Tanrı'yla birlikte olan bir insanın şükran, hayatına sahip olduğu şeyleri şükrediyor, minnettar oluyor. Ama bu çekememezlik genellikle kıskançlıkla bağlantılı olarak, yani kendi şeyiyle tatmin olmayıp kıyaslama içine girebiliyor. Bir tatminsizlik var. Çünkü Tanrı'dan alamadığı sevgiyi başkalarından almaya çalışıyor. Başka şeylerle tatmin etmeye çalışıyor. Başkasının daha çok sevgi aldığını görünce buna kıskanıyor. Başkalarının sahip olduğu şeyleri kendisi sahip değilse bunu kıskanıyor. Başarılar konusunda da öyle. Yani baktığımız zaman Tanrı'yla ilişkisini kopan her insanın hayatında aslında bunların oluşması çok doğal bir şey. Başlangıcı da tabii ki Tanrı ile olan ilişkimizin kopması, ondan gereken tatmini, sevgiyi alamamamız, onun bereketlerini hayatımıza alamamamız, bu da bu şekilde bizi başkalarıyla kıyaslamaya, çekişmeye, kavgaya götürebiliyor.
0: Evet, aslında ilginç bir durum, çünkü mesela toplumumuza baktığımız zaman ya da kendimize de baktığımız zaman, tabii ki kendimizi de sınadığımız zaman, belki çok yaşı büyük insanların da belki çok gerçekten eğitimli, böyle kültürlü, olgun olduğunu düşündüğümüz insanların da bir şekilde bu çekememezliğe, kıskançlığa ya da içte bir belki haseti barındırdığını görüyoruz. İlginç bir durum. Ve tüm bunlar gerçekten ölümcül mü? Yani çekememezlik, ayrılıklar, bölünmeler, bu kıskançlık gerçekten ölümcül olarak bunu tanımlayabilir miyiz?
1: Bunu iki yönden ele alabiliriz. Bir seküler perspektiften bakarız. Bir de Hristiyan perspektifinden bakarak açıklama yapabiliriz. Aslında şiddet ve savaşlar, az önce de söyledik, tarih boyunca çekişmeler ve bölünmeler toplumun çöküşüne, savaşlara ve kitlesel ölümlere sebep olduğunu açıklamıştık. Bu ideolojik ya da etnik ayrılıklarda çatışmalar daha ölümcül hale gelebiliyor. İnsanların yok olmasına sebep oluyor. Bunu tarihte bizler gözlemliyoruz. Yani bu çekişmeler, ayrılıklar, bölünmeler aslında çok büyük savaşlara, çok büyük yıkımlara, ölümlere yol açabiliyor.
0: Maalesef.
1: Bu anlamda seküler anlamda bu şekilde ifade edebiliriz ama Hristiyan anlamında baktığımız zaman bunlar ölümcül olarak görülebilir. Çünkü Tanrı'dan uzaklaşmanın bir nedenidir. Yani ruhsal ölüme götüren bir sebeptir. Tanrı'nın isteğine aykırı olan, Tanrı'nın bize öğretişine aykırı olan, yapmamızı istemediği şeyleri hayatımızda yapıyorsak bu bir günah olarak ifade ediliyor. Ve bunun günahın sonucu olarak da ne oluyor? Tanrı'nın lütfundan, sevginden mahrum kalıyoruz, kopuyoruz. Bu fiziksel ölümden daha ciddi bir durum olarak değerlendirilebilir. Çünkü bizi ruhsal ölüme götürebiliyor. 1. Yuhanna 3. bölüm 15. ayete baktığımızda şöyle söylüyor. Kardeşinden nefret eden katildir. Hiçbir katilin sonsuz yaşama sahip olmadığını biliriz. Yani bu çekememezlik, nefretin aslında insanları ruhsal açıdan ölümcül olduğunu, ölüme götürebileceğini bize öğretiyor. Ve kilise içerisinden de baktığımız zaman Hristiyanlarda kilisede birliğin önemi büyüktür. Hani Tanrı kilisenin bir olmasını istiyor. Birbirini desteklemesini ve bir beden olarak hareket etmesini, aynı düşüncede, aynı amaçta birleşmesini istiyor. Ama çekişmeler, bu bölünmeler kilisedeki Tanrı'nın amacına aykırı bir hareket oluyor. Yani kilisenin kendi görevini, Tanrı onlara verdiği görevi yapmasına engel olabiliyor. Ve bu Tanrı'nın planlarına da zarar verebiliyor. Bir anlamda yıkıcı bir etkisi var. Ve kilisedeki hizmetlerde sorun çıkartabiliyor. Aynı zamanda bunu ölümcül olduğunu söylemek için, yani insan sevgiye, barışa çağıran bir Tanrımız var. İnsanları seveceksin, barış içinde olacaksın diye öğreten Tanrı'nın bir planı var. Bu çekişmeler ve bu ayrılıklar aslında Tanrı'nın bizlerden istediği o barışı, sevgi çağrısını aslında uygulamamış oluyoruz. Bu da bir günah olarak da görüp bunun da bizim üzerimizde yıkıcı etkileri olabilir. Ama aynı zamanda bölünmeler her zaman yıkıcı olmayabiliyor. Yapıcı potansiyelleri de var. Biz bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani hangi arka niyeti, arkasındaki niyet ne olduğu çok önemli. Kin, nefret, öfkeyle kaynaklı olan bütün ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlikler, bunların çekemezliğin kaynağı tabii ki kötü genellikle oluyor. Bunlar hepsi ölümcül sonuçlar getirebiliyor. Ama yapıcı bölünmeler de olabiliyor insanlar arasında. Yani

0: aynı fikirde olmayabiliyorsun, aynı bakış açısında olmayabiliyorsun. Doğru. Bunlar birlikte olduğun zaman daha olumlu sonuçlar doğurmayabilir. Hı-hı. O zaman ayrılıp ayrı şekilde, ayrı yollarda hareket ederek daha olumlu, daha gelişmiş bir şeyler üretilip yapılabiliyor. Ve biz, evet, bunu kilise örneğine de baktığım zaman Barnaba ile Paulus arasında bir çekişme çıkıyor. Aslında Barnaba'nın yeğeni Markos müjde yolculuğunda beraber gitmiyor. Birden geri dönmek istiyor ve bu hizmeti bir nebze etkiliyor. Ve bir dahaki yolculuklarında Barnaba yine Markos yeğenini götürmek istediğinde Paulus bunu istemiyor. Çünkü bir düzensizlik var. Vardı ve hizmete engel olmuştu. Ve aralarında bir anlaşmazlık çıkıp ayrılıyorlar. Ama buna baktığımız zaman bu ikisi arasında kötü bir şey olmadı. Birbirlerini kutsuyorlar. İkisi farklı şekilde hizmetlerine devam ediyorlar. Bu daha olumlu bir etki de yaratabiliyor. Ve daha sonra Markus düşüncesi değişir, bir şeyler oluyor ve tekrar Paulus da hizmet etmeye devam ediyor. Yani bölünmenin arkasındaki niyet kötü olmadığı, evet, zaman olumlu da olabilir ama niyet kötüyse, nefret, kin varsa bu ölümcül günah olarak görüp etkileri de üzerimizde ortaya çıkacak.
1: Evet. Ve mesela belki bu tarz durumlarda işte her zaman sorduğumuz bir soru var. İsa olsa ne yapardı diye. Gerçekten hani o durum karşısında da bir problem varsa ortada ve ayrılık ya da bölünme o sorunun çözülmesine sebebiyet verecekse ya da en azından çoğunluğun zarar görmesini engelleyecekse, dediğiniz gibi bu belki sağlıklı bir şekilde uygulanabilir. Ama bahsettiğiniz gibi altındaki o niyet kinse, kibirse, hasetse, farklı bir şeyse, o zaman tabii ki Tanrı'nın isteği bu değildir. Peki Tanrı'nın isteği nedir Nuh Bey? Yani çözüm nedir?
0: Aslında hepimizin çok iyi bildiği ama fazla umursamadığı bir şey. Tanrı bizden istediği şey barış, sevgi ve birliğin sağlanmasıdır. Bunu kutsal kitabın tamamında gördüğümüz bir şey. Tanrı halkının bir arada barış içinde, sevgi içinde yaşamasını arzu ediyor. Ve Tanrı'nın sözünde bunu görürüz. Mesela 1. Korintiler 1. bölüm 10. ayette şöyle söylüyor. Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla yalvarıyorum. Hepiniz uyum içinde olun, aranızda bölünmeler olmadan aynı düşüncede ve görüşte birleşin. Bizlerin uyum içinde olması ve bölünmeler olmadan aynı düşüncede birleşmemiz, Tanrı bizim bu şekilde yaşamamızı istiyor. Bir birlik içinde yaşamamızı istiyor. Ve aynı zamanda sevgi ve bağışlama istiyor. Yani sevgi, çekişme ve kıskançlık gibi duyguları yok eden çok güçlü bir silahtır. Ve Tanrı genellikle halkından istediği şey sevgiyi öğrenmesi. Tanrı'daki sevgiyi, Tanrı bizi nasıl bağışladığı, affettiği, bizim günahlarımızı, suçlarımızı nasıl örttüğünü öğrenip bu şekilde insanları sevmemizi istiyor ve bağışlamamızı istiyor. 1. Korintiler yine 13. bölüm 4. 7. ayetlerde sevgiyle ilgili birçok açıklamalarda bulunurken sevginin kıskanç olmadığı ve insanları birleştirdiğini ifade ediyor. Yani bizler Tanrı'nın sevgisini öğrenirsek, Tanrı'nın isteği nedir, onun sevgisini öğrenip birbirimizi sevmek, Tanrı'nın bizi sevdiği gibi birbirimizi sevmek, Tanrı'nın bizi bağışladığı gibi birbirimizi bağışlamaktır. Ve o da ne olacaktır? Aramızdaki kin, bölünme, ayrılıkları, birçok çekemezliğin çözülmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda Tanrı bizden istediği şey bölünmelere karşı birlik olmamız. Yine buna değinmek istiyorum. Tanrı bölünmeler yerine kilisenin, Mesih'in bedeni olarak birliği korumasını istiyor. Yani her üyenin farklı bir işlevi var ve hepsi tek bir bedenin parçasıdır. Biz bunu daha önce birçok kez çeşitli örneklerle verdik ama bir kez daha üstünde durmak gerekirse bedenimizdeki her bir parçanın ayrı bir özelliği var. Birbirini çekemeyip kavga ederek yaparsa bu vücut zaten görevini yapamaz, iflas eder ya da ölür ya da sakat kalır. Ama beden nasıl birbiriyle uyum içinde çalışıyorsa ve bedenin sağlıklı bir şekilde hareket etmesini sağlıyorsa, Tanrı'nın istediği şey kilise de bir birlik içerisinde aynı amaca, aynı hizmet ederken kendisine sahip olduğu özellikleri, armağanları, görevleri yerine getirerek bu birliği korumasını sağlamaktır.
1: Evet, isterseniz şimdi burada bir virgül koyalım. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Kısa bir ara.

0: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Maranata.
3: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik. Aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Ve bu programımızda çekişme, ayrılıklar, bölünmeler ve çekememezlik konusunu ele alıyoruz. Bu konularda aslında ne yapabiliriz, bu konulara nasıl yaklaşabiliriz? Bunlarla mücadele ediyorsak aslında Tanrı'nın istediği o erdemleri nasıl yaşamımıza yerleştirebiliriz? Nasıl bunları uygulanabilir hale getiririz? Bunları düşünmeye çalışıyoruz. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi pastörü Nuh Baytekin ve Nuh Bey'le aslında bu program serisi boyunca bu konuları ele alıyoruz. Bu konularla alakalı ya da Hristiyanlık inancıyla alakalı herhangi bir sorunuz varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Tekrardan onu da hatırlatmış olalım. Peki ilk yarıda bu çekememezlikten bahsettik, bunların sebebinden bahsettik bir şekilde ve aslında bir noktada bizim yine Tanrı'dan uzaklaşmış olmamızla alakalı olduğunu, Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren o günahtan biraz belki bahsettik. İnsan soyuna o günah girdi ve bir şekilde bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Kutsal olandan uzaklaştık aslında ve bu da çeşitli aslında olumsuz yozlaşmalara aslında sebebiyet verdi, öyle ifade edeyim. Hastalık gibi, ölüm gibi, bununla beraber işte çekememezlik gibi, kıskançlık gibi o kötü ayrılıkçı bir ruhun da aslında bizde barınmasına sebebiyet verdi. Peki Tanrı neden bizim bugün bir araya gelmemizi, birlik olmamızı, bu ayrılıkçı bir ruhun bizde bulunmamasını istiyor?
4: Aslında bunu Tanrı'nın insanı yarattığı temele bakarsak ve Tanrı'nın yaptığı işlere bakarsak daha iyi anlıyoruz. Tanrı Adem'i yarattığında tek kalmasını istemedi. Ona bir eş vererek bir birlik, bir topluluk oluşturduğunu görüyoruz. Bir aile oluşturduğunu görüyoruz. Sonra Tanrı İbrahim'i seçiyor. İbrahim'in ailesi aracılığıyla Tanrı yine kendi halkını, bir topluluk oluşturduğunu görüyoruz. İsa Mesih geliyor. İsa Mesih geldiği zaman 12 öğrenci seçiyor ve bir topluluk oluşturup bir birlik içerisinde bunun aracılığıyla kendi işlerini, kendi gücünü ortaya çıkardığını görüyoruz. Ve Tanrı'nın amacına baktığımız zaman Tanrı'nın birlik ve sevginin oluşmasını istiyor yani insanlar arasında. Ve kutsal kitapta Tanrı kendisini sevgi olarak tanımlıyor. Yani bir araya gelmemiz, birlikte olmamız, ayrılıkçı bir ruhun bizde bulunmamasını istemesinin sebebi sevgide böyle bir şey olmaması. Yani sevgide ayrılık ruhu diye bir şey yok. Anlatabildim mi? Yani çekememezlik diye, ayrılıkçı bir ruh diye bir şey yok. Birlik var. Sevgi birbirimizi tamamlayan bir şeydir. Tanrı bunu istemesinin sebebi de bizleri bir aile olarak, bir aile kavramı olarak görüyor. Aile bireylerinin birbirini sevmesi, uyum içinde olması, dayanışma içinde olması, bunu destekleyen eylemlerde bulunmasını Tanrı istiyor. Ve baba oğul kutsal ruh arasında da baktığımızda onların üç birlik arasında da bir birlik var, bir sevgi var, bir uyum var değil mi? Tanrı bu üç birlik arasındaki uyum gibi kendi halkında da insan arasında bu uyumun olmasını istiyor. Saygı, sevgi ve birlik olmasını istiyor. Ayrılıkçı bir ruh aslında bu birlik modeline aykırıdır ve Tanrı'nın doğasına da ters düşüyor. Ve daha önce de dediğimiz gibi Yuhanna 13. bölüm 34. 35. ayete baktığımız zaman Tanrı şunu söylüyor. Birbirinizi sevin diyor. Size bir buyruk veriyor. Diyor ki birbirinizi sevin. Tıpkı benim sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Tanrı'nın bizden istediği şey aslında ayrılıkçı bir ruh değil, sevgiyle bir uyum içinde, birlik içinde olmamızı istiyor. Çünkü Tanrı'nın özünde bu var. Tanrı'nın doğasında var. Sevgi ve birlik, üç birlik arasında da olan bir ilişki. Ve bunu bizde de olmasını istiyor. Aynı zamanda ayrılıkçı ruhun yıkıcı bir etkisi var. Yani ayrılıkçı bir ruh toplulukları bölüyor, imanlar arasında güvensizlik yaratıyor. Aynı zamanda sevgi bağlarını zedeliyor. Bu yüzden de İsa Mesih'te bakıyoruz, çarmıha gerilmeden önce onun ettiği dualardan bir tanesi ve en önemlisi de aslında insanların toplulukların arasındaki bu bölünmeler, bu anlaşmazlıklar, bu yıkıcı etkisinin kalkması için dua ettiğini görüyoruz. Yani Tanrı ile insan arasındaki birliğin ve insanla insan arasındaki birliğin korunması için dua ettiğini görüyoruz. Diyor ki mesela Yuhanna 17. bölüm 21-23. ayetlerde şöyle söylüyor. Onların hepsi bir olsun. Böylelikle dünya beni senin gönderdiğini anlasın ve beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini bilsin diye dua ediyor ve şunu da söylüyor. Yine size şunu söyleyeyim, yeryüzünde aranızda İki kişi dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirecektir. İsa Mesih hem bizim için birlik olmamız için dua ediyor son duasında. Şimdi okuduğum ayette bize neyi gösteriyor? Birlikten kuvvet doğar. Sözünü destekleyen bir İsa'nın sözünü görürüz. Yani birlik, ayrılık ruhu yıkıcı etkisi var ama birlik yapıcı bir etkisi oluyor. Ve bizler Mesih'te birleştiğimiz zaman 2-3 kişi bir araya geldiği zaman onda Tanrı'nın varlığı aramızda oluyor. Ve diyor ki iki kişi dua edecekleri, isteyecekleri konuda anlaşırlarsa göklerdeki babam onların isteklerini yerine getirecektir. Yani Tanrı bize birlik içerisinde aynı düşüncede birleştiğimiz zaman Tanrı dualarımıza yanıt verdiğini, Mesih'in varlığı aramızda işleyeceğinin vaadini de bizlere vermiş oluyor. Yani birliktelik bizim aramızda yapıcı bir etkisi var ama ayrılıkçı ruhun yıkıcı bir etkisi olduğunu ve İsa Mesih bu yıkıcı ruhun olmaması için de dua ettiğini söyleyebiliriz.
3: Çünkü aslında en başında zaten Tanrı bizi kendi suretinde yarattı hepimiz. Hem kadını hem erkeği kendi suretinde yarattı ve aslında sonsuz yaşam içerisindeydik, o sevgi ilişkisi içerisindeydik Tanrı ile beraber. Tanrı ile görüşüyorduk aslında ve Tanrı'nın o bütün nimetlerinden faydalanabiliyorduk. Ama maalesef o günah problemi nedeniyle Tanrı'dan uzaklaştık. Kendi özgür irademizi bir şekilde aslında kötüye kullandık. Haliyle Tanrı'dan uzaklaştığımız için bu kıskançlık, çekememezlik, o haset dünyaya girdi. Ama bunun için bir ümit var, bir çözüm var aslında. Siz Mesih İsa'dan bahsettiniz. Galatyalılar 3:26'da diyor ki, çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. Evet. Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz diyor aslında. O zaman bugün bir kişi Mesih İsa'yı tanıyıp İsa Mesih'i şahsi Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul ettiği zaman, ona güvendiği zaman aslında o zaman Mesih İsa'da bir olduğunu, Mesih İsa aracılığıyla, ona iman aracılığıyla Tanrı ile barıştığımız için, onun imanlar topluluğuyla bir araya geldiğimizde de zaten tek bir beden olarak, birlik olarak Mesih'i yücelttiğimizi görüyoruz. O zaman aslında gerçekten Tanrı'nın halkı, onun hane halkı, ev halkı gibi, çocukları gibi olmuş oluyoruz tam anlamıyla. Peki tüm bunların yerine hangi erdemleri koyabiliriz Nuh Bey?
4: Çekişme, ayrılıklar, bölünmeler ve çekememezlik gibi aslında olumsuz tutumların yerine kutsal kitapta bize teşvik ettiği erdemler var. Aslında program içerisinde de bizim sıkça dile getirdiğimiz konulardı. Tanrı'nın özü sevgi olduğu için çekişme, nefret ve çekememezlik yerine en önemli erdem sevgidir ve gerçekten çok güçlü bir silahtır sevgi. Sevgi birçok günahı örtüyor, birçok hatayı silebiliyor, bağışlayabiliyor. Bu anlamda sevgi bizim bunların yerine koyabileceğimiz en önemli erdemdir ve az önce de değindiğim gibi 1. Korintliler 13. bölümü okuduğumuz zaman bu sevgiyle ilgili sevgi bölümü diyebiliriz. Orada sevgi hakkında sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir, sevgi bencil olmayacağını, kötülük yapmayacağını, yani kötülüğün hesabını tutmayacağını, birçok sevginin, gerçek sevginin ne olduğunu, tanrısal sevginin ne olduğunu bize açıklıyor ve sevginin aslında başkalarına onlarını kıskanmak yerine onların iyiliğini istediğini bize öğretiyor. Bu anlamda bizim en önemli erdemler, yani bunların yerine koyduğun en önemli erdemin sevgi, agape, tanrısal sevgi olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine az önce değindiğimiz ve aslında önemli bir konulardan biri de çekişme ve bölünmeler yerine barış ve uzlaşma. Hmm. Bu Tanrı'nın isteği, İsa Mesih'in duasında olduğunu söyledik. Ve Tanrı bize barıştırma görevi verdi. Çocuklarına barıştırma görevi verdi. Ve bizim insan, İsa Mesih de insanları birbirine barıştırdı. Bizim de insanları hem bağışlamamız hem de barıştırmak için bu görevi yerine getirmemizi istemiştir. Bu Tanrı'nın krallığının bir işaretidir. Çok önemli erdemlerden biridir. Ayrılıkları iyileştirir ve birliği güçlendirir. Bir diğer şey de sabırdır. Genellikle tahammülsüzlük ve çekişme gibi şeyler yerine bizler sabır erdemini öne sürebiliriz. Sabır ilişkilerde anlayış ve hoşgörü sağlıyor ve birbirimize sabırlı davranmamızı aslında kutsal kitap öğretiyor. Sabır çatışmaların tırmanmasına da engelliyor. Bunu biz hayatımızda da sık sık görüyoruz. Sabırlı olduğumuz zaman birçok çekişmenin söndüğünü, düzeldiğini, barışa yönelik değiştiğini görüyoruz. Ve ayrılıklar, bölünmeler yerine de birlik ve kardeşlik erdemini koyabiliriz. Bizim program içerisinde de söylediğimiz gibi kilisenin bir beden olduğunu, imanların bir bedenin parçası olduğunu ve bu bedenin birbirine uyum ve birlik içinde olduğu zaman verimli, sağlıklı olabileceğini söyledik. Bence bunlar yeterli olacak diye düşünüyorum.
3: Evet. Günümüzde peki bu, yani birleştirici olmamızın ya da barışsever olmamızın, barışı gözetmemizin önündeki engeller, denemeler ne olabilir? Özellikle bu çağda.
4: Bu çağda aslında bu çağda günahı günah olarak saymamak, Tanrı'nın sözlerini önemsememek, Tanrı'nın günah dediği şeyleri günah dememek, kötülük dediği şeyleri kötülük olarak görmemek bence birleştirici olmanın önündeki en büyük engel diyebiliriz. Çünkü insanlar Tanrı'nın düşüncesini benimsemek istemiyor. Tanrı'nın doğru gördüğü şeyleri doğru olarak görmek istemiyor. Ne oluyor tabii ki? O yozlaşmış insan doğası, günahlı doğası değişmiyor. Değişmeyince bunlar insanların birlik olması, bütünlük olması, barış içinde yaşamasına engel oluyor. Bu günümüzde daha etkin oluyor. Ve günümüzde modern kültürde aslında bireyin özgürlüğü, çıkarlarını topluluk bağlarında üstün tutma eğilimindedir. Sürekli kendin ol, kendin bildiğini yap, sen özgürsün, istediğin gibi hayatını yaşa, bu hayat seni kimse sana karışamaz gibi düşünceler ekiliyor. Evet, özgürlük var ama bu özgürlük bazı yasa altında, bazı kurallar altında özgürlük olması gerekiyor. Benim özgürlüğüm başkalarına zarar vermemesi gerekiyor. Ama günümüzde kişinin kendi düşüncesi, kendi özgürlüğü, kendi duygularına göre yaşaması biraz bu şekilde empoze ettik. Yani bu tarz şeyleri daha çok göz önüne tuttukları için insanların birlik olmasına engel olabiliyor. Ve farklılıkları kabul edememe bu günümüzde çok büyük bir sorun. Mesela bir dini farklı olan bir kişiye insanlar illa sataşıyor, onu kötülüyor, onun dinine, inancına karşı hakaret ediyor. Yani farklı olduğunu kabullenemiyor. Toplumumuzda da bu çok yaşanıyor. Yani senin inancında olmayan birine saygı duyman gerekiyor. Hı-hı. Onun görüşlerine saygı duyman gerekiyor. Farklı olmasını kabul etmen gerekiyor. Ama bu karşı çıkma, onlara hakaret etme ne oluyor? Birliği bozuyor. Irk, dil, kültür, mezhep ya da dünya görüşü farklılıkları ne yapıyor? Genellikle İnsanların birlik olması, uzlaşmasına engel olabiliyor. Son olarak söylemek istediğim şey bu sosyal medyadaki yanlış bilgiler. Yani sosyal medya yanlış bilgilerin ve kutuplaşma söylemleri o kadar hızlı bir şekilde yayılıyor ki. Yani evet, eskiden sadece bir toplum içerisindeki olan problem, yanlış düşünce artık o kadar hızlı bir şekilde yayılıyor ki. Daha önce de söyledik belki ama bu sosyal medyadaki bu yanlış bilgiler, kirli bilgiler insanları o kadar olumsuz etkiliyor ve bu daha çok insanların kutuplaşmasına, daha çok kötü anlamda yozlaşmasına ve birbirleriyle çekişmesine olanak tanıyor.
3: Evet, ve aslında hem medyanın hem sosyal medyanın yanlış kullanılması da insanlar hakkında çok böyle hızlı bir yargıya varmamıza sebebiyet veriyor. Yani dediğiniz gibi işte bir haber alıyoruz, bir kişi şöyle yapmış ama hiç sorgulamadan, üzerine düşünmeden direkt o kişi artık bizim zihnimizde öyle bir yer ediniyor. Yani tamam, bu kişi böyledir, kötüdür, iyidir, mükemmeldir, harikadır, her neyse. Ama halbuki kutsal kitapta diyor ki yargılarınızda adil olun. Yavaş olun aslında, üzerine düşünerek, gerçekten sorgulayarak.
4: Kaynağını da araştırmak gerekiyor. Doğruluk payı var mı yok mu, ona da bakmak gerekiyor.
3: Evet. birleştiriciliği İsa'da nasıl görüyoruz? Yani İsa zaten barış prensi olarak tanımlanıyor.
4: Çok doğru.
3: Ve ilginç bir bölüm var. Mesela Yeşaya 11:6'da İsa'nın döneminden bahsederken diyor ki onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak. Aslında öyle bir barış olacak ki, öyle bir esenlik olacak ki kurtla kuzu bile artık bir arada yaşayacak diyor. Peki İsa'da bu birleştiriciliği nasıl görüyoruz?
4: Aslında İsa Mesih'in yeryüzüne geliş amacı, İsa Mesih'in yaptığı bütün hizmet, kendini feda etmesi, barışçılık, birleştirme amacıyla yaptığı, insanla Tanrı arasındaki o ayrımı günahtan dolayı ya da insanların sevgisizliğinden dolayı Tanrı ile o aradaki bozuşan birliği sağlamak için, insan arasındaki birliği sağlamak için geldi. Ve Efesliler 2. bölüm 14-16. ayetlere baktığınız zaman diyor ki Mesih'in kendisi barışımızdır. Kutsal yasayı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi. Aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan kendisine yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı'yla barıştırmaktı. Yani Tanrı'nın halkıyla diğer uluslar arasında bir çekişme vardı, ayrılıklar vardı, kavgalar, tartışmalar vardı. Ama İsa Mesih çarmıhta düşmanlığı ortadan kaldırıyor. Ulusları birleştiriyor, düşünceleri birleştiriyor. Tanrı ile olan ilişkimizde bir barış getiriyor, bir birlik getiriyor. Bunu nasıl yapıyor? İsa Mesih'in yaptığı aslında çarmıhtaki fedakarlığı aracılığıyla, kendisini feda ederek asıl yapmak istediği şey bu birleştirmekti. Ve İsa Mesih farklılıkları kabul ediyor ve birleştiriyor. Aslında bu çok önemli. Yani İsa'nın toplumun dışladığı insanlarla zaman geçiriyor, onları kabul ediyor, onlara sevgi gösteriyor. Ve bizim de aslında bunu öğrenmemiz gerekiyor. İsa Mesih din, ırk, cinsiyet, sosyal statü falan ayrımını hiç yapmadı. İnsanları hep kucakladı, sevdi. Örneğin Samiriyeli kadının, Samiriyeli halkın o Yahudiler toplumunda dışlanan bir millet olmasına rağmen ve kadının toplumdaki yeri çok farklı bir göze bakıldığı zaman İsa Mesih hem Samiriyeli o toplumun dışladığı, Yahudi toplumun dışladığı halkı hem de cinsiyet ayrımı yapmadan o kişiyi benimsemesi, onunla ilgilenmesi ve vergi görevli o dönemde en günahlı sayılan insanlardı ve toplumun hain olarak, yozlaşmış kişiler olarak görülen insanlardı. Genellikle insanlar onlarla ilişki kurmaz ama Tanrı onlarla yemek yediğini görürüz, onlarla ilgilendiğini görüyoruz. Ama burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. İnsanlar İsa'nın farklılıklarını kabul etmesi ve birleştirici olmasını bazen yanlış yorumlayabiliyor. Yani diyebiliyorlar ki İsa Mesih günah mesela Tanrı'nın yanlış gördüğü şeyleri bizler benimsememiz gerekiyor ya da o kişileri kabul etmemiz gerekiyor diyebiliriz ama İsa Mesih bunları kabul etmesi, bunlarla yemek yemesi, onların günahlarını, yaptığı yanlışları kabul etmesi anlamına gelmiyor. Onları kurtarmak. Diyor ki ben kaybolanı arayıp kurtarmak için geldim. Ben günahkar insanları kurtarmak için geldim diyor. Yani onların yaptığı eylemleri doğru gördüğü için kabul etmiyor. Onlarla birlikte zaman geçirmiyor. Onların o kötü eylemlerinden kurtulup yaşama kavuşsun diye onlarla birleştirici bir şekilde onları benimseyip topluluğa kattığını ve onları Tanrı'nın ailesine kattığını görüyoruz ve kurtardığını görüyoruz.
3: Evet ve aslında Yuhanna 10:16'da bir ayet geldi aklıma. Diyor ki İsa kendisinden bahsederken sık sık iyi çoban benzetmesini kullanıyor. Diyor ki orada bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak diye aslında Mesih burada bir birleştirme amacı olduğunu görüyoruz aslında. Tek bir sürü, tek bir çoban olarak, yine çoban olarak tabii ki kendisinden bahsediyor burada, görüyoruz. Ve elbette Tanrı'nın isteği de bizim Mesih İsa'ya iman etmemiz ve bu sayede sonsuz yaşama kavuşmamız. Aslında onun ağılına bu şekilde giriyoruz. Mesih İsa'ya iman aracılığıyla giriyoruz. Onu şahsi Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak hayatımıza kabul ettiğimiz zaman zaten o değeri Tanrı'da bulduğumuz için haliyle bu tarz çekememezlik gibi, kıskançlık gibi, bahsettiğiniz gibi ilişkilerdeki o bozukluklar içinde bir çözüm oluyor yaşamımızda, hayatımızda. Bu konuda da dinleyicilerimizi teşvik etmek isteriz. Belki hiç İncil okumadıysanız Tanrı sözü olan, değişmez Tanrı sözü olan İncil'i alıp okumaya başlamanız, Tanrı sözüyle temas etmeniz aslında yaşamınız için atacağınız en büyük adım olacaktır diye ilan edebiliriz bunu. Çünkü bizim yaşamlarımızda öyle oldu.
4: Doğru.
3: Bunu deneyimlediğimiz için öyle söylüyoruz. Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey.
4: Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyiciler için de faydalı bir program olmuştur.
3: Umarım öyle olmuştur. Bu konuda sorularınız varsa lütfen bizlere soru@radyomaranata.com adresinden yazın ya da tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak da bize ulaşabilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Sorularınız ve görüşleriniz varsa bekleriz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri, herkese esenlik olsun. Tanrı'nın Öğretisi programına tekrar hoş geldiniz. Bugün yine sizinle beraberiz. Tanrı'nın Doğası 2 adlı programına geçeceğiz. Hristiyanlar olarak birden fazla Tanrı'ya mı tapınırız? Birçok inanç Hristiyanların tek Tanrı'ya inanmadıklarını iddia ederler. Peki doğru mudur? Üçlü birlik kavramına inanmak, üç Tanrı'ya inanmak mıdır? Peki Tanrı kimdir? Tanrı'nın isimleri var mıdır? Tanrı'nın karakteri ve insan karakteri aynı özellikleri taşıyor mu? Ya iradesi? Daha birçok konuda sizinle birlikte bu konuları konuşacağız. Araştırmacı yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin Murat Bağır.
1: Hoş bulduk. Tekrar ben bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi günler diliyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular bize soru@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. soru@radyomaranata.com. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Bugün Tanrı'nın Doğası 2. programı yapıyoruz ve bugünkü konumuz Tanrı ruhtur. Notlarıma baktığımda Tanrı bir madde değildir, fiziksel doğası yoktur, Tanrı görülmez diye not almışım. Bunu birazcık açabilir misiniz? Eminim sevgili dinleyicilerimiz de benim gibi merak ediyorlardır. Neden böyle düşünüyoruz? Biraz Tanrı'nın ruhu hakkında bahsedebilir miyiz Murat?
1: Memnuniyetle tabii ki. Şimdi Tanrı'yı düşündüğümüzde Tanrı'nın kişi olduğuna bakmıştık. Ama Tanrı'nın bir özü de var, yani bir doğası da var. Nasıl bir insanların bir doğası var. Biz insanlar et ve kandan oluşuyoruz. Yani bir bedenimiz var. İşte ağaçların, bitkilerin kendine özgü bedenleri, doğaları var. Tanrı'nın da kendisine özgü bir doğası var. Tanrı'nın doğası Tanrı ruhtur. Yani Tanrı bir madde değildir. Çünkü madde yaratılan yaratıkların doğasına ait bir özgü bir şeydir. Ama yaratan Tanrı, mükemmel Tanrı ruhtur. Madde değildir. Dolayısıyla bizim gibi yaratıklar gibi fiziksel doğası yoktur. Bu da şey demek, yani Tanrı'nın bir şekli olmadığı anlamına geliyor. Yani şekil fiziksel doğası olan şeylere ait bir özelliktir. Dolayısıyla Tanrı'nın fiziksel bedeni de olmadığı için bizler gibi bu fiziksel bedenin gereği olan sınırlara sahip değildir. Yani biz fiziksel doğaya sahip olduğumuz için işte bir mekanda olmamız gerekiyor. Şu anda buradaysam başka bir yerde olamıyorum. İşte bu zaman içerisinde olmam gerekiyor, burada olmam gerekiyor. Ama Tanrı'nın ruhu olduğu için böyle sınırlamalara bağımlı değil. Tanrı'nın ruhu olduğunu yine kutsal kitaptan okuyoruz. Yine yeni antlaşmada İsa Mesih Samiriyeli kadınla konuştuğunda Tanrı'nın ruh olduğunu bize söylüyor. O bölümü okumak istiyorum. Yuhanna 4. bölüm 21. ayetten itibaren. İsa ona şöyle dedi: "Kadın, bana inan, öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur, ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdır." Dolayısıyla burada çok önemli birkaç şeyden bahsediyor. Tanrı'nın ruhu olduğunu söylemekle birlikte Tanrı'ya ruhta ve gerçekte tapınmaktan bahsediyor. Yani bazen hani belli bir fiziksel mekan içerisinde olmak önemli değil veya Tanrı'yı belli bir fiziksel mekan içerisinde düşünmek çok anlamsız. Çünkü Tanrı her yerde, ruh olduğu için belli bir fiziksel sınırlılığı yok. Tanrı'ya her yerde tapınabiliriz. Tanrı şuradadır, buradadır diye düşünmemeliyiz. Yani bizi yaratan Tanrı her yerdedir. Tanrı'nın sınırları yok. Yani Tanrı ruhu olduğu için bütün her şey Tanrı'nın gözü önündedir. Bu konulara zaten ilerideki programlarımızda biraz daha detaylı değineceğiz. Ama burada önemli olan şey Tanrı'ya ruhta ve gerçekte tapınmak. Yani sadece şekilsel olarak Tanrı'ya tapındığımızda, şekilsel olarak, dış görünüşsel olarak Tanrı'ya yaklaştığımızda aslında Tanrı böyle tapınanları aramıyor. Yani Tanrı ruhu olduğu için içsel bir şekilde ruhumuzdan ona tapınmamız lazım. Ama bu da yeterli değil. Gerçekte tapınmamız lazım Tanrı'ya. Gerçekte nasıl tapınabiliriz? Tabii ki İsa Mesih aracılığıyla. Çünkü İsa Mesih, gerçek olan İsa Mesih'tir. Bize babayı tanıtan, Tanrı'yı tanıtan İsa Mesih'tir.

0: Tabii ki Tanrı fiziksel olmadığı için fiziksel öğelere, fiziksel organlara sahip değil. Ama kutsal kitap insanlar için yazıldığı için, insanların Tanrı'yı anlayabilmesi için, Tanrı'yı daha iyi tanıyabilmesi için, Tanrı bizim anlamamız için bu öğeleri kullanıyor. Yani Tanrı her şeyi görüyor zaten. Ama bunu görmesi için Tanrı'nın gözlerinin olmasına gerek yok. Ama bunu bizim anlamamız için Tanrı'nın gözleri her yeri görür diye konuşuyor. Mesela 2. Tarihler 16-9. ayette Rabbin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür. Yani Rab her yeri görür. Sadece görünen yerleri değil, insanların iç varlığını da, yüreklerin içini de görür. Ama Rabbin bunu görmesi için bizim sahip olduğumuz, fiziksel olarak sahip olduğumuz gözlere ihtiyacı yok. Tanrı zaten ruh olarak bunu görür. Ama bizim bunu anlayabilmemiz için, yani Tanrı'nın her yeri görebildiğini anlayabilmemiz için Tanrı, yani kutsal kitapta bunu bu şekilde kendisini tanımlıyor. Rabbin gözleri diye ifade ediyor bu gerçeği. Mesela başka bir örnek vereyim. Yasanın tekrarı 5. bölüm 15. ayette Mısır'da köle olduğunu ve Tanrı'nın Rabbin seni oradan güçlü ve kudretli eliyle çıkardığını anımsayacaksın. Burada Tanrı'nın elinden bahsediyor. Tanrı'nın eliyle İsrail'i Mısır'dan, kölelikten çıkardığından bahsediyor ve bu elin güçlü ve kudretli olduğunu söylüyor. Ama Tanrı Tanrı'nın fiziksel eli yok ki onları. Ama bu Tanrı'nın güçlü olduğunu anlatmak için, Tanrı'nın buna muktedir olduğunu anlatmak için, bizim anlayabilmemiz için, insanların okuduğunda Tanrı'yı daha iyi tanıyabilmesi için, anlayabilmesi için, Tanrı'nın işlerini anlayabilmesi için bu şekilde Tanrı bunları kullanıyor. Bizim anlamamız için. Yoksa Tanrı'nın fiziksel olarak bizim gibi bir doğası yoktur. Dolayısıyla fiziksel olarak bizim gibi organlara, öğelere sahip değildir.
1: Aslında ileriki programlarda bize bunu anlatacaksın ama Tanrı görülmez dedin. Biz Hristiyanlar İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'yı görebiliyoruz. Kısa da olsa biraz ilerleyen programlarda gerçi bize bahsedeceksin ama biraz bu konuda bahsedebilir misin? Biz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'yı görebiliyoruz değil mi? Bu ne anlama geliyor?
0: Şimdi Tanrı ruh olduğu için Tanrı görülmez. Yine Yuhanna 1.18'de şunu söylüyor. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Şimdi Tanrı'yı göremiyoruz, ruh olduğu için göremiyoruz. Aynı zamanda yani bir tane dediği Tanrı ruhu olduğu için biz göremiyoruz. İkincisi de Tanrı kutsal olduğu için biz göremiyoruz. Çünkü biz günahlıyız. Yani şimdi şöyle anlatayım mesela. Güneşe baktığımızda ne oluyor? Gözlerimiz kamaşıyor değil mi? Yani bakamıyoruz, belki bir saniyeden fazla bakamayız. Şimdi Tanrı kutsal ve yüce bir Tanrı olduğu için yani onun yüceliğine bakmamız mümkün değil. Onu görmemiz, yani güneşten çok çok daha yüce bir varlıktan, çok çok daha büyük bir tanrıdan, bir varlıktan, tanrıdan bahsediyoruz. Yani Tanrı'nın eski ayete baktığımızda bir şekilde olsa Tanrı'nın varlığına bir şekilde yaklaştığımızda aslında ne kadar günahlı olduğumuzu görüyoruz. Peygamberlerin böyle hissettiğini görüyoruz ve diz çöküp bayıldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Tanrı ruh olduğu için göremiyoruz. Aynı zamanda Tanrı kutsal olduğu için de zaten ona yaklaşamayız. Yani ve göremeyiz. Ama senin de söylediğin gibi İsa Mesih bize Tanrı'yı tanıttı. Yani Tanrı'nın sözü, Tanrı'dan çıkan, Tanrı'nın bağrından çıkan Tanrı'nın sözü, aynı özü, aynı doğaya sahip olan Tanrı, insan olup aramızda yaşadı. Ve Tanrı'nın karakterini, Tanrı'nın bakış açılarını, Tanrı'nın isteklerini bize anlattı, açıkladı. Çünkü İsa Mesih, Tanrı'nın tüm doluluğu İsa Mesih'teydi. Aynı öz ve aynı doğaya sahip olan Tanrı'nın sözü insan bedeni olarak aramızda yaşadı ve Tanrı'yı tanıttı. Bunun dışında eski antlaşmada aslında Tanrı'nın bir şekilde insanlarla iletişim kurarken fiziksel şekiller

0: de göründüğünü söylüyor. Yani Tanrı'nın tam varlığı, gerçekten öz varlığı değil ama başka araçlarla, vasıtalarla kendisinin insanlara gösterdiğini, insanlarla iletişim kurduğunu görüyoruz. Mesela bunlara teknik olarak teofani deniyor. Bir terim olarak bu terim kullanılıyor. Mesela biraz önce, daha sonra bir önceki programımızda Tanrı'nın Musa'ya göründüğünden bahsetmiştik. Orada yanan çalı içerisinde, sürekli yanan bir ateş içerisinde Tanrı Musa'ya göründü. Yani bu bir teofanidir. Tanrı tüm varlığıyla, tüm öz varlığıyla Musa'ya görünmedi ama bir vasıta. Burada vasıta neydi? Bir yanan çalı içerisinde ateş. Ateş içerisinden Musa'ya göründü ve Musa'ya konuştu. Başka bir örnek, mesela Tanrı'nın Sina Dağı'na ateş içinde inmesi. Orada yine Musa'yla konuşması. Buna başka bir örnek. Eski antlaşmada daha çok Rabbin meleği olarak Tanrı'nın eski ayetteki, eski antlaşmadaki insanlara da iletişim kurduğunu, konuştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında Tanrı ruh olduğundan, yani şunu söyleyebilirim. Biz bir fiziksel objeyle Tanrı'yı temsil, yani resmedemeyiz veya nitelendiremeyiz. Zaten çıkış bölümde 20. bölüm 4. ayette bu Tanrı 10 emri verirken o emirden bir tanesi, kendine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda, yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Çünkü genellikle insanlar Tanrı'yı cisimleştirebilmek için, somutlaştırmak için genellikle bir put şekline sokuyorlar. Ama Tanrı bir put değildir. Yani Tanrı'nın bir fiziksel bir doğası yoktur. Ve Tanrı her yerdir. Tanrı bir şeye sınırlandırılamaz. Bir puta canı varlığı olmayan, yani canı olmayan, kanı olmayan canı bir maddeye sınırlandırılamaz. Dolayısıyla put yapmak, yani Tanrı diye puta tapmak gerçekten Tanrı'ya saygısızlık ve büyük bir günah. Yani Tanrı görülmez. Tanrı çünkü yücedir. Her şeyin üzerinde egemendir. Dolayısıyla bir fiziksel objeyle temsil edilemez.
1: Teşekkür ederim. Özellikle Tanrı sınırlandırılamaz. Tanrı görülmez, yücedir ve her şeyin üzerindedir. Özellikle bu teofani konusunda bize açıklama yaptın. Bu herhalde Grekçe bir kelime değil mi? Anladım kadarıyla.
0: Evet, evet. Teofani Grekçe bir teknik bir kelime.
1: O zaman ikinci konu olarak Tanrı yaşamdır. Bu konu hakkında bahsedeceğiz ama önce kısa bir ara verelim. Bu kısa aradan sonra yani özellikle İsa Mesih aracıyla sonsuz yaşam veren Tanrı'dan bahsedeceğiz. Aslında burada kafama çok sorular takıldı. O konu hakkında sana birazcık soracağım. Ama ikinci bölümde bu konuda birazcık bahseder misin? Yani Tanrı yaşamdır. Hangi konular üzerine değineceğiz daha çok Murat?
0: Yani Tanrı'nın kendisinin yaşam olduğunu, yaşamın kaynak olduğunu, yaşamın kaynağı olduğunu bahsedeceğiz. Aynı zamanda Tanrı'nın sınırsızlıklarından bahsedeceğiz. Tanrı'nın kendinden var olduğunu, Tanrı'nın zamana bağımlı olmadığını, tek Tanrı olduğunu, Tanrı'nın limitleri olmadığını, ölçülemediğini, yani bu konulardan bahsedeceğiz. Yani ilginç konular olacak.
1: Evet, heyecanla ben de bu soruları sormayı bekliyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir ara vereceğiz. Radyo Maranta'dan ayrılmıyorsunuz. Sevgili konuğumuz araştırmacı yazar Murat Bağır bizimle. İkinci bölümde Tanrı sınırsızdır konusuyla devam edeceğiz. Hemen şimdi kısa bir ara veriyoruz.

0: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili Radyo Manata dinleyicileri. Sevgili araştırmacı yazar ve misafirimiz, öğretmenimiz sevgili Murat Bağır burada. Şimdi Tanrı yaşamdır dedik ve başka bir konuya geçiyoruz. Ve müjde, İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam veren Tanrı. Bunu biraz açabilir misin? Yani buradaki İsa Mesih aracılığıyla olan sonsuz yaşam nedir? İsa Mesih'in gelme amacı nedir? Bunları bir bütün olarak senden duymak isteriz Murat.
1: Tanrı'nın doğasından bahsediyoruz. Tabii Tanrı'nın doğasından bahsederken önemli bir konu Tanrı'nın yaşam olması. Yani yaşayan Tanrı. Daha önceki konuşmalarımda da söylediğim gibi yani Tanrı bir madde değil, Tanrı bir enerji değil, Tanrı bir kişi, bir varlık ve yaşayan bir varlık. Bunu Kutsal Kitap'tan okuyoruz. Mesela 42. Mezmur 2. ayette mezmurcu şunu söylüyor. Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı. Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü? Yani o kişinin, bizi yaratan Tanrı'nın bir kişi olduğunu ama yaşayan bir kişi olduğunu görüyoruz. Bunun dışında aynı zamanda bu yaşayan kişi, yani yaşam olan kişi, yaşamın kaynağı olan kişi. Yani kendi doğasında yaşam var. Yani doğasının özelliği yaşam olması. Aynı zamanda yarattığı her şeye, yani bizlere yaratılışa yaşam vermesi. Biz onun sayesinde yaşıyoruz. Şu anda nefes alıyorsak, yani yaşayabiliyorsak, onun sayesinde, Tanrı'nın bize verdiği yaşam sayesinde yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla Tanrı'da yaşam vardır. Yani yaşamın kaynağı Tanrı'dır. Başka hiçbir şey değil, bir enerji değil, bir madde değil. Bu yaşamın, yaşadığımız yaşamın kaynağı Tanrı'dır. Herkes ölür ama Tanrı sonsuza dek yaşar. Yani ezeli ebedi yaşayan Tanrı'dır. Çünkü yaşam Tanrı'nın doğasındadır, özündedir. Bir gün dünya bitse bile Tanrı yaşayacaktır, yaşamaya devam edecektir. Çünkü Tanrı'nın başlangıcı ve sonu yoktur. Yaşam kendi, Tanrı'nın kendi doğasındadır. Ama Tanrı'nın bizler için planı sadece bu yaşamla mı sınırlı? Yani bizleri sadece bu zaman, bu yaşam için mi yarattı? Hayır. Tanrı yaşamın kaynağıysa Tanrı'da yaşam bol bol var demektir. Yani demek ki bizi yarattıysa ve bu yaşamı bize paydaş kıldıysa demek ki bizi seven bir Tanrı. Yani bu yaşamdan bize vermek isteyen bir Tanrı. O zaman Tanrı'nın insanlar için planı daha fazla, daha büyük olmalı. Yani bir sonsuz yaşam olmalı. Yani sonsuz yaşam demek Tanrı'nın huzurunda, Tanrı'nın varlığında yaşamak demek. Yani onun huzurunda yaşadığımız zaman biz yaşam oluyor. Ama Tanrı'nın huzuruna nasıl gidebilirim? Tanrı'dan nasıl sonsuz yaşam alabilirim? Çünkü ölüyoruz hepimiz. Yani hepimiz ölüyoruz, gömüyorlar değil mi? Nasıl tekrar dirilebilirim? Dirilme umudu var mı? Yaşama umudu var mı? Evet var. İsa Mesih'te var. Zaten İsa Mesih, biraz önce de bahsettik, daha önceki programlarımızda bahsettik. İsa Mesih bunun için de geldi. Yani biz yaşam alalım diye geldi. Aslında biz ölmek üzere olduğumuz için geldi. Biz bu ölümden kurtarmak için geldi. Bizim yerimize çarmıhta öldü. Çünkü günahımızın neticesi ölümdür. Çünkü günah Tanrı'nın kutsallığına aykırı bir şeydir. Tanrı günaha bakamaz. Ama Tanrı'nın bize yaşam vermesi için Tanrı'nın huzuruna girebilmemiz lazım. Dolayısıyla bu günahın bedelinin ödenmesi lazım. Tanrı bunu görmezden gelemez. Bir suç varsa, bir ceza varsa bunu görmezden gelemez. Tanrı adaletli bir Tanrı'dır çünkü. İlerideki konularda bahsedeceğiz. Bir şekilde adaletin de yerine gelmesi lazım. Ama Tanrı bu adaleti kendi oğlunda yerine getirdi. Kendi sözü, beden alan sözü İsa Mesih'te değil mi? Bizim günahlarımızı, suçlarımızı kendi üzerine aldı. O cezayı çekti. Bizim cezamızı o çekti ve adalet yerine geldi. Aynı zamanda günahlarımızın bedeli de ödenmiş olduğu için günahlarımızın suçlarını üzerimizden kaldırdı. Ona iman eden herkes için bu geçerlidir. Dolayısıyla artık Tanrı'nın huzuruna İsa Mesih sayesinde girebilirim. İsa Mesih nasıl ölümü yenip üçüncü gün dirildiyse bana da yaşam, sonsuz yaşam verecektir. Çağların sonunda geldiğinde bedenlerimiz tekrar dirilecektir ve sonsuzluk boyunca Tanrı'nın huzurunda olacağız. Yani çünkü yaşam ondan kaynaklıdır. Tanrı'dan kopuk olduğumuzda yaşam olmuyor. Yani başka yaşam kaynağı yok. Eğer sonsuz yaşam bulmak istiyorsak, almak istiyorsak, değil mi? Tanrı'ya dönmemiz lazım. Kaynağa dönmemiz lazım ve kaynaktan almamız lazım. Kaynağımız Tanrı'dır. Tanrı'ya dönmemiz lazım. Ve İsa Mesih'in aracılığıyla, yani gerçekte Tanrı'ya dönebiliyoruz. İsa Mesih gerçektir. O gerçekte Tanrı'ya dönüp ve o gerçekte Tanrı'dan yaşam alabiliyoruz. Dolayısıyla İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam veren bir Tanrı var. Bizi seven bir Tanrı var. Bu yaşamı bol bol bize sunan bir Tanrı var. Yaşamın kaynağı olan Tanrı var. Bunu Kutsal Kitap'tan net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Evet. Biraz bu sonsuz yaşam nasıl bir şey? Biraz ondan bahsedebilir misin? Yani bizim bugün anladığımız cennet anlamına geliyor sanırım. Yoksa biraz da anlatabilir misin?
1: Evet, evet. Maalesef insanlar sonsuz yaşamı ya anlamıyorlar ya da yanlış anlıyorlar. Çünkü biz şu anda fiziksel doğalarımız var. Fiziksel bir dünyada yaşıyoruz. Ve ihtiyaçlarımız da fiziksel. Yani isteklerimiz de fiziksel. İşte insanlar evleniyorlar, çoluk çocuk sahibi oluyorlar. Fiziksel oldukları için işte yiyorlar, içiyorlar. Ama sonsuz yaşamı, cenneti de böyle düşünüyoruz. Halbuki orada fiziksel, yani et ve kandan oluşan bedenlerimiz olmayacak. Orada Tanrı'nın huzurunda ruhsal bedenlerimiz olacak. Yani bedenlerimiz ne olacak? Ama görkemli bedenlerimiz olacak. Yücelmiş bedenlerimiz olacak. Tanrı'nın huzuruna uygun bedenlerimiz olacak. Ruhsal bedenlerimiz, göksel bedenlerimiz olacak. Orada evlilik olmayacak. Orada yani insanlar çoluk çocuk sahibi olmayacaklar. İnsanların eşleri, sevgilileri olmayacak. Orada Tanrı'nın huzurunda Tanrı'nın yüceliğini yaşayacağız. Yani Tanrı'nın yüceliğinden daha yüce bir şey olabilir mi? Yani orada yaşayacağımız o Tanrı'nın görkemine paydaş olacağımız şeyden daha mükemmel, daha yetkin bir şey olabilir mi? Bazen dediğim gibi biz fiziksel olarak bakıyoruz. Fiziksel doğamız olduğu için, fiziksel ihtiyaçlarımız olduğu için. Ama Tanrı'nın huzurunda böyle ihtiyaçlarımız olmayacak. Fiziksel ihtiyaçlarımız olmayacak. Fiziksel doğamız olmayacak. Bunlar bu dünyaya özgü şeyler. Yani insanlar evlenecekler, ne evlendirecekler, ne cinsellik yaşayacaklar. Orada Tanrı'nın yüceliğini paylaşacağız. Tanrı'ya tapınacağız. Sonsuzluklar boyunca Tanrı'ya hamd edeceğiz. Tanrı'nın güzelliğini göreceğiz. Tanrı'nın yüceliğini göreceğiz. Tanrı'nın varlığından zevk alacağız. Yani bundan daha mükemmel bir şey olabilir mi? Yani yaşayacağımız şeyleri tabii ki şu anda tarif etmek, yani yaşamadığımı çok bilemiyorum ama Kutsal Kitap'tan anladığımız bu. Yani fiziksel olarak düşünmememiz lazım. Bu kesinlikle yanlış bir düşünce.
0: Evet. Peki bu konuda birazcık ben daha derin sorular sormayı seviyorum. Sonsuz yaşama kavuşmak için insanların yapması gereken şey nedir? Yani bu konuda temel öğreti İsa Mesih'e iman etmek mi yoksa başka ilkeleri kabul etmek mi? Biraz İsa'dan bahsedersek belki bu konuda.
1: Yani biraz önce derken belki bir önceki programımızda şunu söylemiştik. Tanrı kendisini ruhta ve gerçekte tapınanları arıyor. Yani Tanrı'ya ruhta ve gerçekte yaklaşmamız lazım. Gerçekte nasıl yaklaşabiliriz? Tamam, ben bir kendi kafama göre, kendi doğruluğuma göre bir yol izleyebilirim. Ama o Tanrı'nın doğruluğunu oluşturmaz. Yani Tanrı'yı tanımak bu açıdan önemlidir. Yani nasıl bir Tanrı'dır? Tanrı kimdir? Tanrı'yı bizimle nasıl bir ilişki kurmak istiyor? Dolayısıyla hani gerçekte yaklaşmamız lazım. Tanrı kendisini bize İsa Mesih'te açıklamıştır. Yani Tanrı'nın sözü beden alıp dünyamıza geldi, aramızda yaşadı ve bize Tanrı'yı gösterdi, yani babayı gösterdi. Yani babaya nasıl gidebileceğimizi gösterdi. Eğer İsa Mesih olmadan babaya gidemeyiz. Yani ben kendi çabamla, kendi başarımla Tanrı'nın huzuruna çıkamam. Çünkü ben günahlıyım. Günahlarımın bedelini ödeyemem. Yani ne kadar mükemmel şekilde yaşarsam yaşayayım, günahlıyım. Ama günahlı bir insan olarak kutsal Tanrı'nın huzuruna nasıl çıkabilirim? Yani güneşe bak nasıl bakamıyoruz, değil mi? Ama günahlı bir insan olarak da o günah üzerimdeyken Tanrı'ya yaklaşamam, onun huzuruna yaklaşamam. O günahın bedelinin ödenmesi lazım. Zerre kadar da olsa onun ödenmesi lazım. Ama ben kendi çabamda bunu ödeyemiyorum. Kendi ne kadar iyi bir insan olmaya çalışayım. Hala kirliyiz. Yani hepimiz kirliyiz. Zaten sadece şey olarak düşünmemek lazım. İnsanlar bazen eylemsel günahlardan günahlarını düşünüyorlar. İşte ben şuna şu kötülük yapmadım, buna bunu yapmadım. Ama düşüncelerimiz kirli olabilir. Yüreğimiz kirli olabilir. Tutumlarımız, insanlara karşı tutumlarımız kirli olabilir. Yani hepimiz günahlıyız. Bir şekilde az veya çok günah işliyoruz. O günahlarımız da kutsal bir Tanrı'nın huzuruna gelmez mümkün değil. Ama sonsuz yaşam Tanrı'nın huzurudur. Yani onunla birlikte onun huzurunda olmak demektir. Dolayısıyla bunu ödeyebilecek tek kişi yani Tanrı'nın kendisi. Yani ben kendi günahlarımı ödeyemiyorum. Çünkü ben ölümü yenemem. Benim bunu ödemem için günahın içisi ölümdür. Ölmem lazım. Ama kendimi diriltemiyorum. Ama İsa Mesih benim yerime öldü ve ölüm yenip dirildi. O zaman beni de diriltebilir. Bunun garantisini vermiştir. Çünkü ölümü yenip kendisi dirilmiştir. Ve gökyüzünde babanın sağına yükselmiştir. Onun gelmesini bekliyoruz ve bizi de diriltecektir. Buna imanımız var. Ama bu armağan, yani Tanrı'dan gelen bu armağan, sonsuz yaşam armağanı, aklanma armağanı, kurtuluş armağanı ona iman edenler içindir. Yani gerçeğe gelenler içindir. Ama gerçeği reddedersek bu fırsatı kaçırmış oluruz. Çünkü Tanrı kendisine ruhta ve gerçekte tapınanları arıyor. Yani Tanrı'yı reddettiğimizde aslında bu fırsatı, bu armağanı maalesef kaçırmış oluyoruz.
0: Aslında burada sizi belki dinleyicilerimiz de yakından tanımak ister ama siz İsa Mesih'i tanıdığınız dönemde sizi en çok etkileyen ne olmuştu İsa Mesih ile ilgili? Hiç hatırlıyor musunuz? İlk 2000 ne kadar?
1: 1992'nin sonunda 92'de iman ettim. 93'te yani 92'nin sonunda iman ettim.
0: O zamanki dönemleri hatırlıyor musunuz? Nasıldı hisleriniz? İsa Mesih'i nasıl tanımıştınız? Çünkü Tanrı'nın öz görüntüsünden bahsettiniz evet. Konuşmamızda.
1: Yani içimde hep Tanrı'yı tanımak isteği vardı. Yani biliyorum Tanrı vardır. Yani yaratan Tanrı. Egemendir. Ama bu Tanrı nerede? Nasıl bir Tanrı? Tanımıyorum yani bilmiyorum. Yani çevremdeki bilgiler de yetersizdi. Yani onlar beni doyurmuyordu. Ondan sonra ben ilk İncil'i okuduğumda, Kutsal Kitabı okuduğumda aslında biraz ön yargıyla yaklaştım. Ya bunlar da diğerleri gibi diye düşündüm, tamam mı? Ama İsa Mesih'in sözlerini okuduğumda şok oldum. Yani o kadar iç varlığıma derin işledi ki, yüreğime derin işledi ki. Evet sen doğruyu söylüyorsun. Evet ben de böyle düşünüyorum gerçekten. Tam böyle hani sol beklerken sağ vurdu. Ondan sonra daha çok okumak isterim, daha çok öğrenmek isterim ve yani İncil'i daha çok okumaya başladım ve kendi kendime okurken ben aslında iman ettim. Yani İsa'yı kabul ettim. Yani o İsa'nın sözleri, özellikle Tanrı sözünün beden alması ve aramızda yaşaması, bize olan sevgisi beni çok etkiledi. Yani bizi seven bir Tanrı var. Çünkü biz hep uzaktaki bir Tanrı'yı düşünüyoruz. Ama halbuki Tanrı'nın sözü beden alıp gelip aramızda yaşamış, insan olmuş. Yani bizimle aynı şartlara girmiş. Belki daha kötü şartlarda yaşamış. Yani bu ne kadar güzel bir şey. Yani yakın bir Tanrı. Benim için buraya gelen bir Tanrı. Aramıza gelen bir Tanrı. Beden alan bir Tanrı. Beni kurtarmak için. Bana olan sevgisi ne kadar büyük. Böyle beni bu kadar çok seven Tanrı'yı görmek gerçekten beni çok etkiledi. Ve onu daha çok tanımak istedim. Ve okumak, anlamak istedim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Murat Bağır. Bize vermiş olduğunuz bu güzel hem İsa Mesih'e sonsuz yaşam veren Tanrı'dan bahsettiniz, hem de bunun nasıl olduğunu anlattınız, hem de kendi tanıklık hikayenizden kısa da olsa bahsettiniz. Onu tanıdığınız günlere geri döndük biraz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Tanrı Yaşamdır bölümümüzün bu bölümü sona erdi. Tanrı Öğretisi programı şimdilik sona erdi. Tanrı'nın Doğası 2. bölümü bitirdik. Tekrar yeni bir bölümde buluşmak üzere sevgili araştırmacı yazar Murat Bağır'a geldiği için, misafir olduğu için teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ederim dinleyenlere. İyi günler, iyi haftalar diliyorum.
0: Tekrar yeni bir programda Radyo Manata dinleyicileri olarak hep beraber buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Anadolu toprakları tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yaptığı gibi Hristiyanlığın da doğduğu, büyüdüğü ve yayıldığı yerdir. Biz de Hristiyanlığın Anadolu'da nasıl yayıldığına bu programda birlikte bakacağız. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok sağ ol. İyiyim. Teşekkürler.
0: Evet, bugün aslında Türklerin Anadolu'ya gelişinden sonraki gelişmelere bakacağız Hristiyanlar açısından. Anadolu toprakları Hristiyanlığın doğduğu yer ve yayılma alanı aslında. Bunu konuştuk programımız boyunca. Şu soruyla başlamak istiyorum ben. Selçuklular Anadolu'ya geldiklerinde Hristiyanlar için nasıl bir süreç başladı?
1: Çok güzel. Aslında az önce söylediğiniz gibi Anadolu Hristiyan yeriydi. Ve şu anda da Türkiye'de Hristiyanlar yabancı bir unsur değil, asıl unsurdur. Selçuklar 1071'de Anadolu'ya geldiler ve Anadolu'ya geldikleri zaman Anadolu'nun her köşesinde kiliseler, manastırlar, okul vardı, Hristiyanlar vardı. Tabii Anadolular, Selçuklar tabii geldiler, önce Kars tarafına geldiler. Ve oradaki halk, bunlar atla üzerine geldiler. Bunlar gelirken eşleriyle gelmediler. Bunlar geldiler. Halktaki o Ermeniler vardı doğuda, Süryaniler vardı doğuda. Biraz daha batıda Rumlar, yani Bizanslar vardı. Ama en çok ilişkileri Ermenilerle, Süryanilerle. Çünkü hep Bizanslarla savaştılar. Ve bunlar gelince oradaki Hristiyanların yerlerini aldılar. Kızlarını aldılar. Onlarla evlendiler. Ve doğan çocuklarda öyle oldu. Ama yine de Selçuklar döneminde en önemli danışmanları, en önemli doktorları Hristiyandı. Bunu tarih söylüyor. Ben ezber kafadan atmıyorum. Bunu İslamcı tarihçilerden konuşuyoruz, söylüyorlar. Ve ilişkiler başladı. Tabii Selçuklar biliyorsunuz 1071'de geldiler. Osmanlılar gelince 1200 yıllarında da yıkıldılar, daldı değil mi? Ama Hristiyanlarla güzel ilişkileri vardı. Bizanslarla savaşıyorlardı. Ve Bizanslarla savaşınca çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bunu Türkiye'de söylemiyor, tarihçiler söylemiyor. Söyleyeyim size, araştırsınlar. Bizanslılar, Bizans kilisesi, Bizanslılar doğuya gelince oradaki var olan kiliseler, yani Ortodokslar olsun, Ermeni Ortodokslar, Süryani Ortodokslara sıkıntı veriyorlardı. Ve Süryanilerle Ermeniler bunlardan kurtulmak için Bizanslarla savaşan Selçuklulardan yana aldılar. Selçuklulardan yana gittiler. Ve Selçuklulara yardım ettiler ve kazandılar, Selçuklular kazandılar. Sonradan bir zamanlar Bizanslılar Selçukluları yenince Selçuk padişahını diyelim ya da sultanı uzaklaştı. Ve Selçuklular, Müslüman Selçuklular gittiler Malatya'daki Süryani Ortodoks Patriğini kendi başlarını yaptılar. Bu çok önemli bir olaydır.
0: Evet.
1: Çok önemli yaptılar. Başka daha bir şey söyleyeceğim. Birçok birinci Kırış Aslan'ın birçok oğlu Hristiyan oldu. Bunu hiç kimse söylemiyor değil mi? Oldu. Çünkü ilişkileri çok çok güzeldi ve Hristiyanları seviyorlardı gerçekten. Ama bazı Hristiyanlar işte vergi ödememek için, yani baskı görmemek için ya da güzel konum olması için Müslümanlaştılar.
0: Evet, aslında Selçuklu döneminde birçok Hristiyan ailenin ve zamanla onların çocuklarının da farklı inançları kabul ettiğini görüyoruz. Aslında temel sebep bu mudur?
1: Yani öyledir, korkudan oldu her zaman. Yani hiçbir o dönemde diyorum, hiçbir çok binlerce Hristiyan inançlarında işte, ama hiçbiri İslamlığı araştırarak, daha iyi görerek seçmedi. Hep korkudan seçti.
0: Tabii ki Selçuklularla ilişkisi iyi dediniz. Aslında Selçuklu Devleti'nden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu da tarih sahnesinde görüyoruz biz. Osmanlı İmparatorluğu'nda Hristiyanlık ve Hristiyanların durumuna da biraz bahsedebilir misiniz? Osmanlı ile ilişkileri nasıldı Selçuklulardan
1: tabii,
0: sonra?
1: Tabii. Selçuklular yıkıldı, Osmanlı geldi. Osmanlı bir aileydi, bir sülaleydi, yani Osmanlı bir ulus değildi, bir devletti. Onlar da kılıçla geldiler ve Anadolu'yu fethettiler. Hristiyanlarla aslında Osmanlılar başlangıçta güzel ilişkileri vardı. Osmanlılar döneminde iki olay vardı. Millet ve zimmi vardı. Hı hı. Millet. Yani Müslüman tebaya, Müslüman kişilere millet diyorlardı. Onlar bizdendir, millet diyorlardı. Hı hı. Ama Müslüman olmayanlar Hristiyan tebaya da zimmi diyorlardı. Neden zimmi? Zimmetten geliyor. Hı hı. Yani sizin iradeniz, sizin hayatınız, sizin kişiliğiniz bizim zimmetimizin altındadır. Hı hı. Yani bizim iradeniz bizim elimizdedir. Bunlar ne oluyordu? Hristiyanlardı. Bunlar savaşa gitmiyorlardı ama vergi ödüyorlardı. Vergi ödüyorlardı. Bütün Osmanlıların işte hazinesi bunlardan gidiyordu.
0: Evet, yani evet. Zimmiler hangi haklara sahip ya da hangi haklarda mahrumlardı, o zaman konu açılmışken yani, biraz bahsedebilirsiniz.
1: Aslında zimmiler çok tabii çok anlatılabilecek şey. Zimmiler, evet. Şimdi zimmiler, Osmanlı döneminde zimmiler bunu yazmışlar, yani hocalar yazmışlardı. Bunlar zimmi Hristiyanlar Müslüman mahallesinde oturamaz. Müslüman mahallesinde haçla gezemez. Bunlar farklı elbise giyerler. Yani tabii bunlar derken Yahudiler de dahildir. Bunlar evleri Müslümankinden daha çok yüksek olamaz. Bunlar zimmiler, yani Hristiyanlar, Yahudiye ata binemez, silah kuşanamaz. Bütün bunlar vardı onlarda ve öyleydi. Yani bu sorunlar vardı. Fakat en acıklı bir şey yine Osmanlı zamanında çıkan bir devşirme olayı vardı. Değil
0: evet.
1: Mi?
0: Evet, devşirme sistemi var ve aslında nasıl bir etkisi oldu Hristiyanlar üzerinde?
1: Ne kadar çok zordur. Her bir iki senede askerler gidiyorlardı, Hristiyan köylerine dolaşıyorlardı. Genç, güzel, sarışın çocuklar, erkek çocukları alıyorlardı. Devşiriyorlardı, Müslümanlaştırıyorlardı ve anne babadan, köyünden, inancından, dilinden ayrı bir yerde eğitiyorlardı onları. Yıllarca eğitiyorlardı ve bu çocuklardan aklı olanlar Endürün'e veriyordu. Endürün yüksek okuldu sarayda. Evet. O birileri ise Yeniçeri ocağına veriyordu, yani asker veriyordu. Yeniçeri zaten o sadece Yeniçeriler, askerler, bunlar çoğu Hristiyandı. Bunların evlenme hakkı yoktu. Ancak çok yıllar sonra askerliği bıraktıktan sonra belki evlenebilirdi, var ya. Endürün'e gidenler ise daha güzel bir konumdaydı. Onlar orada okudu. Endürün'ü bitirince vezir oluyorlardı. Ve Osmanlı döneminde vezirlerin çoğu, en önemli vezirlerin çoğu hepsi devşirmeden olan Hristiyan çocuklardı. Ve bu olay 150 yıl sürdü. 15. yüzyılda başladı bu devşirme olayı ve 150 yıl sürdü, düşünebiliyor musun? Osmanlılar 600 yıl yaşadı, değil mi? 600 yıl. Bunlar 150 yıl boyunca hep Hristiyanlardan devşirme aldılar çocuklar.
0: Evet, Hristiyanların üzerinde nasıl bir etkisi oldu bu durumun?
1: Çok zor. Belki bazıları da hiçbir zaman çocuk sahibi olmadılar. Onu da. Hatta bazıları başka yerlere de gittiler, kaçtılar ki henüz çocukları vermesinler diye. Çok olumsuz bir etki yaptı. Hiç olumlu bir etki yaratmadı. Yazık. Yeniçeriler ve biliyorsunuz Yeniçeri'de sevilen de bir toplum değildi, asker değildi, değil mi? Her zaman isyancı bir askerdi. Hatta Osmanlı'yı da diyorlar ki yıkan Yeniçerilerdi. Sen onları yetiştirmişsin. Kendi kültürüne göre yetiştirmişsin.
0: Evet, zimmilerden ve devşirme sisteminden bahsettiniz. Peki Osmanlı Devleti ile Hristiyanların ilişkileri nasıldı?
1: Tabii Osmanlı farklı uluslarla batıdaki farklı uluslarla, çöredeki uluslarla savaşıyordu. Ama Zimbili'ye savaşa alınmıyordu.
0: Hı hı.
1: Onlar ticaret yapıyorlardı. Osmanlı'ya da vergi ödüyorlardı değil mi? Ama ilişkiler iyiydi. Yine Osmanlı padişahlarının en önemli danışmanları, en önemli doktorları yine Hristiyanlardı. Devşirme'de insanlardı. Yani Hristiyan kesimdendi.
0: Hı hı.
1: Ve Osmanlılar'da milleti sıdıka diyorlardı değil mi? Yani sadık millet diyorlardı. Yani Osmanlılar Hristiyanlara sadık millet diyordu değil mi?
0: Evet.
1: Öyle. Çok faydası oldu. Ama anlamadım niye yine onlara farklı elbise giydiriyorlardı. Müslüman mahallesinde haç gidemezdi. Müslüman mahallesinde çan yüksek ses yapamazlardı. Kiliselerde de yüksek sesle ilahi söyleyemezlerdi. Bu çok yanlış. Tabii çok yanlıştı. Ve bunlar Hristiyanlığı etkiledi.
0: Evet. Çok derin konular tabii ki. Birçok sorum da var. Ama şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maraton'un en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Aslında biz toplum, yani baktığımız zaman Hristiyanlar ve devlet arasındaki ilişkiyi konuştuk. Ama toplumu şimdi bakalım istiyorum. Hristiyanlarla içinde yaşadığı toplumu, Osmanlı toplumunun arasındaki ilişkiler nasıldı? Neler vardı?
1: Söz ettiğimiz gibi saray diyelim, saray erkanı ile Hristiyan arasında aslında saray, padişahlar Hristiyanları seviyordu, gizli olarak seviyorlardı, onlarla muhabbet ediyorlar. Hatta bazı padişahlar tebdili elbise yapıp gidip de geceleyin Hristiyanlarla, Ermeni vatandaşlarla sohbet ederlerdi. Şimdi halk, Hristiyanlar her zaman onların gözünde kirliydi. Hristiyanlar Tanrı halkından değildi. Hristiyanlar gavurdu. Bu nedenle iyi bakmıyorlardı. Ama tabii yine zaman zaman güzel dostluklar da vardı. Ve gerçekten kolay değil. Bir Hristiyanın farklı ülkelerde yaşaması kolay değildi.
0: Evet. Bu gavur diyorlar genelde Hristiyanlara. O zamandan gelen bir durum herhalde.
1: O zaman gavur, yani Müslüman olmayanlara gavur denir. Bunun Arapçası yani küfreden, küfreden. Yani ne demek küfreden? Tanrı'yı yadsıyan, Tanrı'ya inanmayan, Tanrı'ya bağlı olmayan, iyi olmayana gavur derler. İlginç ki, çok ilginç, bir gün kitap evinde merak ettim, gavur sözcüğüne baktım, Türk Dil Kurumu'na baktım. Şaşırdım. Diyor ki gavur diyor, Hristiyanlara söylenen söz, merhametsiz, acımasız, kötü kişi diyorlar. Çok şaşırdım. Baktım ki Türk Dil Kurumu vardı orada. Hemen gittim, onun başkanı var, bayan. O zaman da ben de bir şeydim, daha gençtim, kravat vardı falan. Dedim, bayan neydi ismi bilmiyorum. Dedim ki bana bakar mısınız? Baktı, dedim ki ben kirli miyim? Ben çirkin miyim? Hayrola, dedim, anladın mısın Türk Dil Kurumu yaptığınız, başkanlığını yaptığın Türk Dil Kurumu'nun söylediğini bak. Gavur kelimesine bak. Şaşırdı, dedi değiştireceğiz. Hala değiştiremedi. Her sözlüğü elime geçtiğinde bakıyorum. Hala beri diyor. Ama bu çok yanlış. Değil mi? Çok evet. Yanlış. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Biz herkesi severiz. Biz herkese ilişki kurarız. Rab dedi ki, ne dedi? Dedi herkesle beraber barışın ardınca koş. Bu ayeti de söyleyeyim size. İbraniler 12. bölümde var. Herkesle bak. İşte herkesle barışın ardınca koş ve hiç kimsenin göremediği kutsallığı benimse. Biz öyleyiz, toplumun ışığıyız biz. Biz Rab İsa dedi bize, Rab İsa dedi ki sen, siz dedi. Yani iman edenler dünyanın, yani insanların tuzusunuz ve ışığısınız, değil mi? Eğer bir Hristiyan olarak tuz, çevreme tuz ve ışık olmuyorsam Hristiyan değilim. Çok net.
0: Evet.
1: Yani zaten konu gelmişken söyleyeyim. Yani bir Hristiyan bir ailede doğmak, nüfus cüzdanında dini Hristiyandır, vaftiz olmak, kiliseye gitmek de insanı Hristiyan yapamaz. Hristiyan yapan yüreğini Tanrı'ya adayacak. Bütün hayatı değişecek ve Mesih gibi olacak kişidir Hristiyan. Mesih gibi olacak. Zaten Hristiyan kelimesi Hristiyanus'tan geldi ve 1. yüzyılda Elçiler döneminde Antakya'da Mesih'in takipçilerine Hristiyanus dendi. Nedir Hristiyanus? Küçük İsa demektir.
0: Evet. O zaman genel olarak baktığımızda Hristiyanlar toplumda daha aşağı statüde idiler ve o şekilde yaşamalarına izin veriliyordu. Peki Osmanlı döneminde tabii ki birçok yasak var. Buna da baktığımız zaman Hristiyanlık yayıldı mı yine de o dönemde, kabul edenler oldu mu?
1: Şimdi yapılan araştırmada çok araştırdım, baktım, merak ettim gerçekten. Kabul edenler, ama o dönemde şöyle bir kural vardı. Bir Müslüman asla Hristiyan olamaz. Olursa öldürülür. Ve ne yazık ki bu korkudan ötürü bir Müslüman Hristiyan olmadı. Ve olanları da öldürdüler. Ama yine de yayıldı. Hristiyanlık yayıldı. Zaten kiliseler vardı. İnsanlar merak ederdi. Çan çalıyordu, değil mi? Kiliseye gidiyordu. Kitaplar vardı. İncil vardı. İsteyen ilgilenir. İsteyen ilgilenir, okur. Ama bu gizli kaldı. Ne yazık ki gizli kaldı. örneğin şey döneminde 1860'lı yıllarda Erzurum'da bir imam vardı. Şükrü Efendi diye bir imam vardı. Bir gün askerden gelen Kırım Savaşı'nda asker Erzurumluydu. Savaştan gelen bir asker yanında da bir İncil aldı. Türkiye'deki Kitab-ı Mukaddes şirketi savaşta binlerce İncil dağıttı askerlere. Türkçe İncil. Bu imam adama hoş geldin demeye gidiyor. Bakıyor ki masada bir İncil görüyor. Heyecanlanıyor. İstiyor. Vermediler ona. Korktular, vermediler ona. Sonra bu adam gitti bir Ermeni vatandaşla, terziyle tanışıyor ve rica etti ona bir İncil versin. Ermeni vatandaş ona İncil verdi ve dedi ki senin adın artık Avadaran olsun. Can Avadaran olsun. Yani Avadaran Ermenice'de İncil demek. İncil oğlu olsun. Bu adam İncil okuyor ve Rab yüreğine dokunuyor gerçekten. Bu adam Şükrü Efendi ya da Can Avadaran ve camide İncil'i anlatmaya başladı. Bayağı İncil'i anlatmaya başladı. Yavaş yavaş halk sıkılmaya başladı. Yavaş yavaş fark ettiler ki onu öldürecekler. Nişanlıydı. Nişanlısına dedi ki buradan ayrılalım ama ben Hristiyanım, sen de Hristiyan olman lazım. Nişanlısı kabul etmeyince bu adam bir yolla Erzurum, Urmiye'ye gitti. İran'a gitti, Urmiye'ye. Orada da Hristiyanlar vardı. Orada daha özgürlük vardı. Orada 6 ay kaldı. Daha çok Hristiyanlık hakkında eğitim gördü. Vaftiz oldu. Vaftiz olduktan sonra Rab yüreğine dokundu. Nereye gitti biliyor musun? Uygurlara gitti. Uygurlarda kaldı. Uygarca öğrendi ve İncil'i ilk kez tarihte Uygurca'ya bir ekiple çeviriyorlar. Ve son zamanlarda adamcağız tekrar dönüyor Yunanistan'a, pardon Bulgaristan'a yerleşiyor. Çünkü Osmanlı o zaman dönemindi. Bulgaristan'da sonra Yunanistan'da Selanik'te yerleşiyor ve bir dergi çıkarıyor. Bulgaristan'daki Hristiyanlar, Osmanlıca tabii, ve Türkiye'dekiler için dergi çıkarıyor. Ve son zamanda 1919'da Atatürk'ümüz Samsun'a ayak basınca o ölüyor Selanik'te. Ve çok etkisi vardı Mehmet Şükrü Efendi ya da Avadaran. Görüyor musun? Bu oldu ama tek tük oldu, korkmadı oldu. Ama bazıları korkudan yapmadılar.
0: Yani dediğiniz gibi korkmadan yapanlar da var ama Hristiyan olup gizleyenler de var. Ama yine de bir Müslümanın Hristiyan olması yasak ama Hristiyan Müslüman olabilir.
1: Kesinlikle. Aynı zamanda bir Müslüman bir kız, bir Hristiyan kızla evlenebilir ama kız Hristiyanlaşarak. Ama bir Hristiyan erkek asla bir Müslüman kızla evlenemez. Bunlar vardı.
0: Aslında bu din değiştirme konusuna bakış açısı önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta bir kişi doğduğunda bir millet ve inanç içerisinde doğuyor. Ve o şekilde büyütülüyor. Bu insanın kendi seçimi olmuyor aslında. Ama kendi seçimini yapabilmesi için insanın araştırması, okuması ve kendinin karar vermesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Çok doğru söylesin. Hiç kimse asla ne Hristiyan doğar, ne putperest doğar, ne Müslüman doğar. Çocuk doğduğu ailenin bir kaset gibi, boş bir kaset gibi dolduruyorlar. Dolduruyorlar. Ve çocuk araştırmadan, ben bir Hristiyan olarak söyleyeceğim. Benim ailemde çocuklarım vardır şimdi. Benim çocuklarım vardır. Büyümüşler, 32 yaşındalar. 30 yaşında, 22 yaşındadırlar. Doğdular ve doğduğu zaman biliyordum ki ben Hristiyan değiller bunlar. Ama elimizden gelen her şeyi verdik onlara. Uğraştık ama büyüdüler. Kendi hayatlarını Mesih'e vermedikleri için vaftiz de etmedik. Ve onlar Hristiyan değiller ki şimdi. Hristiyan değiller. Boş bir kasettir. Ve bir kişiyi araştırmadan ben Hristiyanım ya da başka bir inançım derse yalancıdır, sahtedir. Kendi seç. Hiç kimse kalkıp da, yani evlilik gibi düşün ki. Bir erkeğe gidip de bir kızla iyi sevmeden hemen kızı alsa. Eskiden yapıyorlardı. Çocuk görmeden, kızı bayını görmeden eve getiriyor, evleniyorlardı. Ama bu sağlıklı bir evlilik değildir. Aynı şekilde kişi seçmezse, örneğin bir Hristiyan birisi İncil okumadan, kendi yüreğine bakmadan, yüreğinin boşluğunu görmeden, günahlarını görmeden ve bir kurtarıcıya muhtaç olduğunu fark etmeden Hristiyanım derse olmaz.
0: Evet.
1: Eğer Hristiyanım derse günahlarını görecek, tövbe edecek. Tövbe nedir? Dönüştür. Rab'a bağışlayacak. ve o yola, yeni yolda başlayacak, o zaman Hristiyan diyebilir.
0: Evet, dediğiniz gibi kimlikte yazması aslında ya da Hristiyanım ya da farklı bir inançtayım ağzımızla bunu söylemek bir önemli değil.
1: Asla
0: kendi
1: önemli.
0: Kararımız olması gerekiyor.
1: Asla önemli değil. Hı-hı. Binlerce insan kimlikte Hristiyan yazan insan tanıyorum. Hı-hı. Küçüklükte vaftiz olan insanlar tanırım. Zaman zaman senede birkaç kez kiliseye giden insanlar. Ama gerçekten Hristiyan değiller. Gerçekten Hristiyan değiller. Hristiyan Mesih gibi olan insandır.
0: Hı-hı.
1: Hristiyan Mesih'e sadık olandır. Hristiyan İncil'in ışığı doğrusunda, İncil'in buyrukları doğrusunda yaşayan insandır. Kutsal olan insandır.
0: Evet, ve yürek meselesi aslında
1: bütün,
0: yoksa...
1: Bütün yürektir. Zaten Rab ne diyor? Bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün kuvvetinle Rabbi Tanrı'yı seveceksin değil mi?
0: Evet.
1: Küçük böyle ufak bir şeyle olmaz böyle. Ama şimdi git dünya, caddeye git sor, 1000 kişiye sor. Tanrı'ya inanıyorsun, inanıyorum. Ama asla o ilaçlı değil, bilmez. Tanrı kimdir bilmez. Sor böyle, doğru değil mi?
0: Evet, doğru.
1: Bu çok tehlikeli, toplum için çok tehlikeli bir şeydir. İnsan seçtiği inancı, seçtiği felsefeyi, seçtiği yolu bilmeli ve bilerek seçmelidir.
0: Evet, onun için tabii ki kutsal kitapları, bütün inançları bir bakmak lazım, okumak lazım ve aslında kendi kararımız olmalı. Hangisi yolu tutacaksak da o bizim
1: doğru.
0: kararımız olmalı. Bu çok değerli
1: doğru.
0: çünkü.
1: Şimdi Türkiye'mizde birçok kişi görüyoruz, iman ediyor değil mi? Türkiye'mizde iman ediyorlar, Mesih'e geliyorlar, vaftiz oluyorlar.
0: Hı hı.
1: Ben her zaman söylüyorum o kişilere. Siz bu yola gelmenizin nedeni eğer...
0: Hı hı.
1: Toplumunuzu beğenmediysen, daha önceki inancını beğenmediyseniz ve onlara karşı girerek geldiyseniz olmaz.
0: Hı hı.
1: Asla olmaz. Ancak yüreğinizin günahlılığını görürseniz, hı hı. yeni bir hayat düşünüyorsanız gelin, hoş gelin değil mi? Olay budur.
0: Evet, kesinlikle öyle. Çünkü yürek değişecek, yaşam değişecek ve
1: doğru.
0: tamamen Mesih'e benzer olmak gerekiyor. Yürekte değişmeyince zaten yaşam da değişmiyor.
1: Asla. Bütün sorun yürek meselesidir.
0: Hı hı.
1: Bütün yürek. Yürek olmadıysa Rab, onun için Tanrı her zaman yürekten gelir. İman zaten yürekten gelmedir. Yürekten gelmediyse iman boştur.
0: Evet.
1: İncil'de diyor ya, Yakup bölümünde. Ey adam diyor ki, sen tek Tanrı'ya inanıyorsun. Ne bir şey değil ki. Cinler de inanıyor ve korkuyorlar değil mi?
0: Hı hı.
1: Ama davranış yoksa.
0: Evet.
1: Hayat yoksa. Hiçbir anlamı yok.
0: Evet, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Programımızın sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Program boyunca konuştuğumuz konularla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz efendim. Bugün Vahiy 1:18 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir diyor İsa Mesih. Bu konu üzerine konuşacağız. Aslında bu bağlamda ben öncelikli olarak ölüm neden var sorusuyla başlamak istiyorum pastörüm.
1: Bir konuyu anlamak için zıttını düşünmek lazım. Hı hı. Örneğin yalan neden var diye sorarsak bunun karşılığında bir doğruluk kavramı olması gerekiyor. Ölüm neden var diye sorduğumuzda da bunun karşısı yaşamdır. Yani yaşam olduğuna göre ölüm sonradan gelişmiş bir olay, bir konu oluyor. Hı hı. Yaratılış 2. bölüm 17. ayette ki Tanrı sözünün buyruğunun ihlal edilmesinden kaynaklanıyor. Ben geçtiğimiz haftalarda bu konuda bir vaaz da verdim hatta. Özellikle bu Yaratılış 2:17 üzerinde durdum. Tanrı diyor ki ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Yani Adem'e bunu söylüyor. Hı hı. Yaratılış olmuş, yaratılış tamamlanmış. Yaratılış 2. bölümde Tanrı yaratılışı özetliyor ve Adem'le konuşuyor. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Bu ayet kutsal kitapta insan ile Tanrı arasındaki gerilimin görüldüğü ilk yer diyebiliriz. Hı hı. Yani bir kaos ortamı yoktu aslında. Tanrı yaratılışı gerçekleştiriyor. Yani fiziksel yaratılışı gerçekleştiriyor. Her şeyi tamamlıyor. Ve Adem'le olan bu konuşmasında bir gerilim var. Şimdi bu bir film izliyorsak, yani bir filmi izliyorsak bazı sahneler olur. O anda bir şeyler olacağını hissedersiniz. Evet. Ve daha merakla beklemeye başlarsınız. İşte Yaratılış 2:17 ayeti de böyle. İyi ile kötüyü bilme ağacının meyvesinden yeme, ondan ölürsün dediğinde ciddi bir uyarı var.
0: Evet.
1: Ve bu uyarıyla birlikte yani ölümsüz yaratılan insan ölümün ne olduğunu anlıyor. Yani detaylar verilmiyor ama ölürsün dediğinde Adem öleceğini biliyor. Ölümün ne anlama geldiğini biliyor. Evet. Ancak ölümün ne kadar ciddi bir şey olduğunu anlamadı diye düşünüyorum. Yani anlamış olsaydı Yaratılış 3. bölümdeki o dramatik olay olmazdı. Ve Tanrı'nın sözüne itaat ederlerdi. Aynı zamanda Adem'de şunu görüyoruz, Havva'da da şunu görüyoruz. Bu Yaratılış 2:17 ayetine bağlı olarak Tanrı burada bir söz söylüyor ve Adem ve Havva bu söze güvenmiyor. Hı hı. İman etmiyor. Eğer bu söze iman etseydiler, Tanrı sözüne güvenseydiler, Yaratılış 3. bölümdeki o Tanrı sözüne uymamanın getirdiği ölümü yaşamayacaklardı. Tanrı evet. söylüyor. Yaratılış 3. bölüme geldiğimizde, yani bu imansızlığın ve Tanrı sözüne güvenmemenin nasıl ortaya çıktığı yere geldiğimizde Şöyle yazıyor: Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Kadın, bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Aslında Tanrı dokunmayın demedi. Yani yemeyin evet. dedi sadece.
0: Yemeyin dedi.
1: Evet, sadece yemeyin dedi. Ve ne yaptığını biliyor. Yani ne olacağını biliyor. Hatta bir Hı-hı. adım da ileriye de gidiyor. Yani Tanrı'nın sözüne bir şey de ekliyor. Dokunmayın dedi. Yani bundan uzak durmalıyız. Yani ona hiç yaklaşmamalıyız. Yani bu anlamda bir söz söylüyor. Ve yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Evet. İşte o zaman insan şöyle düşünüyor. Evet, ben de Tanrı gibi olacağım. Aslında zaten Tanrı'nın yüceliğini yansıtacak şekilde yaratılmıştı. Ama İnsan. Tanrı gibi olmak istedi. Ve bu da onlara neyi getirdi? Ölümü getirdiler. İşte çıplak olduklarını anladılar diye devam ediyor. Ve Tanrı'nın karşısında duramazdılar. Yani saklandılar. Ve Rab onlara seslendi ve hikaye böyle devam ediyor. O zaman ölüm dediğimiz konu, bir kişi, yani Adem ve Havva aslında Tanrı sözüne itaat etmeyerek ne yaptılar? Ruhsal ve fiziksel olarak öldüler. Ruhsal ve fiziksel ölüm Tanrı'dan kopmak demektir. Tanrı'yla birlikte olmamak demektir. Ondan sonsuza kadar ayrı kalmak demektir. Ölümü bu şekilde tanımlayabiliriz.
0: Evet. Peki İsa Mesih gerçekten çarmıh üzerinde öldü mü? Çünkü eğer İsa Mesih Tanrıysa nasıl ölebilir sorusu geliyor akla.
1: Evet, bunu da duydum daha önce. Hatta zaman zaman farklı Hı-hı. kişilerle konuşurken de Nietzsche'nin sözünü söylüyorlardı. Nietzsche Tanrı öldü diyorlardı. Tanrıysa Tanrı neden öldü? Hı hı. Burada yine işte Tanrı'yı anlamaktan kaynaklanan bir zorluk var. Yani biz görmediğimiz ruh olan bir varlığı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Tanrı Hı-hı. doğal olarak ölmez tabii ki. İsa Mesih'te iki doğa vardı. Tam Hı-hı. insan, tam Tanrı'ydı. Yani biz kutsal yazılara baktığımız zaman, İncil metinlerine baktığımız zaman o tam insandı ve kelam beden aldığı zaman İnsan bedeninde, yani Meryem tarafından insan yönünü alıp beden aldığı zaman ne oluyor? İnsanın yargısını kaldırabilecek yine duruma geliyor. Çünkü insan günah işlediğinde hem ruhsal olarak öldü hem fiziksel olarak öldü. Ama bu fiziksel ölümün de ortadan kalkması için, diriliş hı hı. bedenlerine sahip olmak için bu yargının yerine gelmesi gerekiyordu. Ve İsa Mesih çarmıhta dünyanın günahını yüklenirken Tanrı tarafından terk edilmeyi ne denli derinden ifade ettiğini hissetti ve bununla ilgili sözler söyledi. Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin dedi. Ve bu söz aslında Tanrı'nın onu bıraktığından çok, o bütün dünyanın günahını yüklenirken terk edilmenin getirdiği acının ne kadar derin olduğunu ifade ediyor. Yani Tanrı ölmediği gibi İsa Mesih de aslında tam anlamıyla terk edilmedi. Yani insan yönüyle öldü ama tanrılığı hep tanrıdır.
0: Evet, yani ölen insan doğasıydı.
1: Evet, insan doğasıydı. Hı-hı.
0: Evet, ondan bahsettik. Tabii ki vahiy 1.18'de diri olmasından bahsediyor. Sonsuzluklar boyunca diri olan, diri olduğundan bahsediyor. İsa Mesih

0: buna gönderme yapıyor. Yani ölüler dirilmeyecekse diyor, biz neye karşı savaşıyoruz? Yani bu savaş da ruhsal savaş tabii ki, yani evet, silahla yapılan bir savaş değil. Yani yiyelim içelim diyor, diğer insanlar gibi olalım diyor. Hani bizim onlardan farkımız nedir diyor ve bir uyarı da veriyor. Aldanmayın, kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar. Uslanıp kendinize gelin, artık günah işlemeyin. Bazılarınız hiç Tanrı'yı tanımıyor, utanasınız diye söylüyorum bunları diyor kimlere? O dönemde iman eden kişilere. Kutsal kitaptaki bu dramatik sahne olduğu zaman, yani Adem ve Havva işte günahı işlendiğinde, ölümün yargısını kaldırmak için İsa Mesih çarmıhta ölümü yendi ve dirildi. Ve yine Matta İncil'inin sonlarında diyor, işte askerlere rüşvet verdiler ve onun ölmediğini söylesinmesini istediler ve bu yalan hala bugüne kadar geliyor. Evet. Mesela bugüne kadar geliyor. Yani doğru. O Matta İncil'inin yazıldığı dönemler ilk 20 yıl içerisinde olduysa, hani ileriye doğru zaman geçti ama hala da insanlar İsa Mesih'in işte dirilmediğini ya da ölmüş gibi göründüğünü, işte bunun gibi bazı efsanevi olayları anlatıyorlar. Ama Hristiyan ilahiyatının odak noktasında İsa Mesih'in insanların günahlarını üstlenmek için ölümü, üçüncü gün dirilişi vardır. Yani bu yoksa aslında Hristiyanlık yok.
1: Evet, aynı zamanda İsa Mesih'in dirilmiş olması bize sonsuz bir umut veriyor. Çünkü biz onun dirilişiyle aslında ona imanla dirileceğimizi biliyoruz. Bu umudu sağlıyor bize.
0: Evet.
1: Tabii ki bazı dinleyicilerimiz sorabilir, ölüler nasıl dirilebilir diye. Nasıl dirilir ölüler? Aslında bunu ben de sormak istiyorum size.
0: Evet. Yani ölüler ancak Tanrı tarafından dirilir, diriltilebilir. Yani insan ya da ölen bir kişi, ölen herhangi bir canlı kendi kendine dirilemez. Yani bu mümkün değil. Yani
1: kendi gücüyle yapabileceği bir şey yok.
0: Evet, yapacağı bir şey yok. Yani bir herhangi bir ölüyü gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman onun için artık her şey bitmiştir. Ve işte bunun için Tanrı ne yapıyor? Dışarıdan bir müdahale yaparak insana hayat vermek istiyor. Ve İsa Mesih de diriliş ve yaşam benim dediğinde bunu anlatmaya çalışıyor. Yani kendisine iman edilmesini ve bu iman aracılığıyla sonsuza kadar yaşayacaklarını söylüyor. Ve bugün yani dinleyiciler için özellikle şunu da söylemek istiyorum. Bunlar zor gelebilir, anlaşılmaz olabilir ama isterlerse bir kiliseyi ziyaret edebilirler. Orada bu konularda daha çok okuyabilirler, İncil'i edinebilirler. Yine elektronik ortamda İncil edinmek, okumak artık çok kolay bir şeydir. Ve bunu tavsiye etmek istiyorum. Ve ölülerin dirilişini biz İsa Mesih'in kendi dirilişinden anlıyoruz.
1: Evet, aslında tabii ki bu umudu sağlayan bize yalnızca Tanrı ve İsa Mesih'in zaten birçok insanı dirilttiği gibi kendisinde ölümden dirildiğini görebiliyoruz. Tabii ki bu büyük bir ölüme karşı aslında bir zafer de oluyor aynı zamanda. Çünkü insan en çok ölümden korkuyor bence. Her şeyin çaresi var gibi ama ölümün çaresi yok gibi de aynı zamanda. Ve dirilmek, cennette Tanrı ile birlikte olmak, bundan emin olmak, nereden gelip nereye gideceğini bilmek insana hem umut hem de bir güven veriyor.
0: Çok doğru bir söz söylediniz. Yani ben de çok duydum. İşte her şeyin çaresi var, ölümün çaresi yok deniyor. Ama aslında bize göre ölümün çaresi de var. Hani ölüm çaresiz bir şey değil. Hani İncil'deki sözlere bir kişi iman ediyorsa, yani İsa Mesih'e iman ediyorsa ölümün de çaresi var. O zaman bugünden itibaren sevgili dinleyiciler için şunu söyleyelim. Ölümün çaresi var ve bundan sonraki bu bölümleri de daha dikkatli dinleyebilirler. Bu seriyi takip edebilirler isterlerse Radyo Maranata'da.
1: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Sohbetimize aradan sonra devam edeceğiz.

0: Maranata.
1: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitabın

0: da böyle bir tarife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
1: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Vahiy 1.18 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Burada bu ayetlerde İsa Mesih, "Diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir," diyor. Programımızın birinci bölümünde ölüm neden var diye konuştuk. Adem ve Havva'nın taatsizliğinden kaynaklanan bir nedendendi. Gerçekten çarmıh üzerinde öldü mü İsa Mesih diye konuştuk ve aslında kesinlikle İsa Mesih'in ölmüş ve dirilmiş olmasından bahsettik. Ve bu dirilişiyle bize sonsuz yaşamın kapısını açtığından bahsettik. Ve ölüler nasıl diriliyor diye konuştuk biraz programımızın birinci bölümünde. Aslında kutsal kitapta baktığımızda yaşayan Tanrı kavramını da görüyoruz. Bu noktada yaşayan Tanrı ne demek, onu da sormak istiyorum. Tanrı zaten var olan, sonsuzluklar boyunca yaşayan, yani bir kavram değil mi? Yaşayan Tanrı derken aslında tam olarak bahsetmek istediği şey nedir? Biraz onun üzerinde konuşalım. Çünkü burada ölmüş ve dirilmiş olan bir Mesih'ten bahsediyoruz. Belki daha iyi anlamak açısından yaşayan Tanrı kavramını anlamak iyi olacaktır.
1: Evet, yaşayan Tanrı, yani yaşam veren Tanrı demektir aynı zamanda. Yaşayan ve yaşam veren Tanrı. Yine kutsal kitapta yazıyor, İsa Mesih de söyledi. Tanrı ölülerin değil, yaşayanların Tanrısıdır dediğinde aslında hala ölmüş olanların da yaşadığını, İbrahim'i örnek gösteriyor. Yine Musa zamanında, Musa peygamber zamanında o yapılan konuşmayı örnek gösteriyor. Ve Tanrı yaşayanların Tanrısıdır. Aslında sonsuzlukta bir yaşam var. Bunu vurgulamaya çalışıyor yaşayan Tanrı dediğinde. Eski antlaşmada sonsuz yaşam çok fazla geçmiyor. Ama yaşayan Tanrı dediğimizde sonsuzlukta var olan ve yaşayan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Yeşu bölümünde şunu söylüyor. Yaşayan Tanrı'nın aranızda olduğunu, Kenan, Hitit, Hiv, Periz, Girgaş, Amor ve Yevuş halklarını kesinlikle önünüzden süreceğini şundan anlayacaksınız. Bütün yeryüzünün egemenine ait olan antlaşma sandığı sizden önce Şeria ırmağını geçecek. Yani yaşayan Tanrı sadece bir de göklerde yaşayan bir Tanrı değil. Halkının arasında yaşayan Tanrı. Yine yasa kitabında şunu söylüyor. Ateşin içinden seslenen yaşayan Tanrı'nın sesini bizim gibi duyup da sağ kalan var mı? Yani Tanrı'yı kimse göremez ya da sesleniyorsa öleceğiz diye düşünüyorlardı. Nedir? Tanrı yaşıyor. Halkıyla beraber yaşıyor. Sonsuzlukta hep var. O zaman yaşayan Tanrı dendiğinde biz Tanrı'nın halkıyla olan ilişkisini anlıyoruz. Ve Yuhanna 15. bölümde de şunu söylüyor İsa Mesih. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ne oldu? Yaşayan Tanrı İsa Mesih'te ve İncil öğretisinde artık nedir? Sonsuz yaşam veren Tanrı. Yine insanlarla sonsuzlukta birlikte olacak, kendisine iman edenlerle birlikte olacak olan Tanrı oluyor. Ve şöyle devam ediyor İsa Mesih, böyle biri yargılanmaz. Yani İsa Mesih'e iman eden biri yargılanmaz. Evet. Ölümden yaşama geçmiştir diyor. Size doğrusunu söyleyeyim, ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve iştenlerin yaşayacakları saat geliyor bile. Yani nedir, ona iman ediyorsan yaşıyorsun. Çünkü Tanrı yaşıyor, Tanrı aramızda, bizimle birlikte yaşıyor. Çünkü Baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. Yani Tanrı'da yaşam var, oğulda da yaşam var ve yaşam veriyor aynı zamanda. Buna şaşmayın diyor yani. Ve mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. Demek ki İsa Mesih'in aynı zamanda bütün insanları dirilteceğini de söylüyor. Yine bugün biraz bu konu hakkında konuştuk. İşte diriliş nasıl oluyor, dirilişten sonraki bedenlerimiz ne olacak, fiziksel ölüm nedir diye konularda konuştuk. Ve İsa Mesih de burada diyor, mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Yani mezarlarından çıkacaklar. İman edenler sonsuza kadar sonsuz yaşamda Mesih'le ve Tanrı'yla birlikte olacaklar.
0: Evet. Tabii ki Tanrı yaşamın kaynağı ve İsa Mesih'e iman ettiğimizde kutsal ruhu alıyoruz ve Tanrı'nın ruhu bizde ise aslında o yaşam bizim içimizde zaten var olmuş oluyor. Biz bugün Vahiy 1.18'e ayetlerine bakarken orada ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir ifadesini görüyoruz. Ölüler diyarı neresidir? Öncelikli olarak onu sormak istiyorum ve buranın anahtarının İsa Mesih'te olması onun kimliği ve yetkisiyle ilgili bize ne ifade ediyor pastörüm?
1: Evet. İşte ölüler diyarı daha çok eski antlaşmaya ait olan bir söz ve insanların öldükten sonra gittikleri yer, ölen kişinin ruhunun yaşadığı yer olarak tanımlanıyor. Ama yeni antlaşmada bunda biraz daha yeni antlaşmadan bunu biraz daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Hani insanların sonsuza kadar var olacağı ama İsa Mesih'e iman edenlerin Tanrı ile birlikte olacağı yer olarak anlayabiliriz. Yine toplumumuzda cennet cehennem kavramları var. Yani bu kavramlar bazısı iyiliğin ödüllendirildiği, yani cennet kavramı böyle, iyiliğin ödüllendirildiği yer, cehennemse kötülüğün yargılandığı yer olarak ifade ediliyor. Ama sözcüğe baktığımızda, yani cehennemden hareket edersek öncelikle, işte ölüler diyarı olarak ifade ediliyor ama öyle işte elinde diren olan şeytanın dikildiği, kapısında dikildiği bir yer değil. Yani Gehennem'e, bugünkü Kudüs'e 30 kilometre kadar uzaklıkta bir yerde bir vadinin ismidir. Ve orada putperestler çocuklarını kurban ediyorlardı. Aynı zamanda putperestlikle ilgili tapınmalarını yapıyorlardı. Çöplük olarak kullanıyorlardı. İşte İsa Mesih'e iman etmeyenleri, Tanrı'nın kendisiyle ilişkisi, Tanrı ile ilişkisi olmayanların bulunacağı yer olarak tanımladı. Yani dünyada olan bir yeri tanımladı. Cennette zaten yine dünyada Adem bahçesi olarak geçiyor. Yani mükemmel yaratılışın içinde insanın bulunduğu yer olarak geçiyor. Ve ben eğer yanlış yorumlamıyorsam anladığım bu ve bunu sık sık olarak söylüyorum. Biz cehennem dediğimizde Tanrı'dan uzak kalmayı anlıyoruz. Evet. Yani sonsuzlukta da şimdi de cehennem Tanrı'dan uzak kalmaktır. Tanrı'yla bir ilişkimizin olmaması demektir. Gazap altında olmaktır, yargı altında olmaktır. Cennet dediğimizde ise Tanrı'yla birlikte olmaktır. Bugün bu birlikte olmak işte bize İsa Mesih'le sağlanıyor. İsa Mesih'le sağlanıyor. Çünkü biz iman ettiğimizde ancak günahımızın yargısı ortadan kalkıyor ve İsa Mesih'in aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna çıkabilecek duruma geliyoruz.
0: Evet. Yani ayetlere baktığımızda aslında İsa Mesih'te ölümün ve ölüler diyarının anahtarının olması ona iman edenler açısından aslında bu noktada hiç ölmeyeceğimizden mi bahsediyor? Yani ölümün anahtarı, ölümün ve ölüler diyarının anahtarı eğer İsa Mesih'te ise ona iman edenler hiç ölmeyecek mi? Hani fiziksel bir ölüm bilmiyorum yani evet. Tam olarak neden bahsediyor?
1: Şimdi aslında her iki şekilde de cevaplanabilir ama şu anki duruma baktığımda yani Mesih'in gelişine kadar olan döneme baktığımızda insanlar ölecek. Yani fiziksel olarak ölecekler.
0: Evet.
1: Ama iman etmişse ruhsal olarak yaşadıkları için ruhları sonsuzluklar boyunca diridir. Ve İsa Mesih tekrar geldikten sonra artık bir daha ölüm olmayacak, ağlayış olmayacak. İsa Mesih tekrar geldikten sonra artık fiziksel ölüm de olmayacak. Yani bunlar iç içe geçmiş kavramlar. Ve fiziksel diriliş İsa Mesih'te geldiğinde ona iman eden herkes de gerçekleşecek. Yani bizler dirilmiş olacağız. Bunun örneklerini de yine İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi sırasında gördük. Ölümden dirilenlerin ilk örneği İsa Mesih'tir. Ve biz de onun dirilişine bakarak yani bu umuda sahip oluyoruz. Bu neden önemli? Çünkü önümüzde hiçbir örnek olmasaydı diriliş daha çok daha soyut bir kavram ya da teorik bir kavram olarak bizim karşımızda duracaktı. Ama İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi olduğu için biz geçmişe baktığımızda diyebiliyoruz ki evet İsa Mesih öldü ama aynı zamanda dirildi. Eğer o dirilmişse verilen bütün vaatler de yine gerçekleşmesi lazım.
0: Evet.
1: Ve Paulus da Kral Agrippa'nın önünde yaptığı tanıklıkta buna benzer sözleri söylüyor. Ve şöyle diyor. Önce Şam ve Yeruşalim halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve bütün öteki ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yani Paulus bu müjdeyi ilan ediyordu. Diyordu ki insanlar ölümden yaşama geçsinler. Evet. Ama ne oluyordu? Yahudiler beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Yani kötü bir şey yapmadı, savaşmadı. Kimseyi öldürmedi İsa gibi. Ama sevmediler onu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu diye devam ediyor. Bu sayede burada duruyor. Büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Biz de öyle yapıyoruz. Yani büyük küçük herkese tanıklık ediyoruz. Kimseyle savaşmak gibi niyetimiz olmadığı gibi böyle bir şey de yapmak istemiyoruz. Ama Tanrı sözünü kullanarak ölümden yaşama geçmelerini istiyoruz. Herkes dirilsin ve sonsuza kadar yaşasın istiyoruz. Ve son olarak da şunu söylüyor Paulus bu paragrafta. Onlar Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına gerek öteki uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini bildirmişlerdi. Yani Musa ve peygamberler bunu bildirmişlerdi. Bu tarihsel bir olaydı. Biz iman ettik. Yani Mesih geldi. Mesih'e iman ettiğimiz için biz bu müjdeyi duyuruyoruz diyor. Belki burada şunu da açıklamakta yarar var. Biz müjde diyoruz ama aslında müjdenin orijinal karşılığı sevinç getirici haber demek. Grekçe anlamıyla iyi haber, sevinç getirici haber demek. Bu Arapçaya İncil olarak geçiyor. Toplumumuzda İncil dediğimizde kutsal kitap düşünüyoruz. Yani bu doğrudur, yani kutsal kitaptır. Ama onun verdiği mesaj müjde, iyi haber, sevinç haber, sevinç getirici haberdir. Ve bu iyi haber, sevinç getirici haber insanların ölümden yaşama geçtiklerini ilan ediyor ve biz de bugün bunu yapıyoruz.
0: Evet, bu noktada o zaman İsa Mesih'in diri olması, aslında sonsuzluklar boyunca diri olması, İsa Mesih iman edenler açısından, yani Tanrı ile olan ilişkimiz noktasında iman edenleri nasıl etkiliyor, onu da merak ediyorum. Çünkü diri bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Ölmüş ve dirilmiş olan bir Tanrı var, İsa Mesih var. Bunu bilmek bir imanlı için, İsa Mesih imanlısı için ne ifade ediyor, nasıl etkiliyor?
1: Yani diri kavramı da çok güçlü bir kavram. Yani kendisi de sözcük evet. olarak diri dediğimizde yaşayan, yani var olan, canlı, yani birçok sözcük aklımıza geliyor. Yani diri dendiği zaman da İsa Mesih'in yaşıyor. Az önce yaşayan Tanrı hakkında konuştuk. Evet. Ve o yaşıyor ve sonsuzluklar boyunca yaşayacak. Ve kendisi aynı zamanda bu vaadi bize de veriyor. Bizler iman ediyorsak biz de sonsuza kadar yaşayacağız. İncil'de Samriyeli kadınla ilgili bir örnek var. Bir olay kaydediliyor. İsa Mesih bu Samriyeli kadınla konuşuyor ve şöyle yazıyor. Samriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona bana su ver içeyim dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samriyeli kadın sen Yahudisin bense Samriyeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samriyeliler ile ilişkileri yoktu. Yani iki düşman halktılar kısacası. Ve zaten o dönemde kültürel olarak da bir erkeğin kadınla konuşması da normal değildi. Evet. Ama İsa Mesih ne yapıyor? Farklı bir şey yapıyor. Herkesin kurtulmaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Kadın, erkek, köle, özgür. Yani farklı yerlerde bunun örneklerini görüyoruz. Ve İsa kadına şu yanıtı veriyor. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin sen de ondan dilerdin, o da sana yaşam suyunu verirdi. Ve kadın yine hikayede devam ediyor ama böyle bir şey yok, yani nasıl su olabilir? İsa sonuçta şunu söylüyor, diyor ki İsa şöyle yanıt verdi. Bu sudan her içen yine suyacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Yani sorunuza döndüğümüzde İsa Mesih ile olan İsa Mesih'in diri olması, yaşıyor olması sadece geçmişte olan olmuş bitmiş bir olay değil. İman aracılığıyla hala devam eden ve insanları kurtaran, Tanrı ile barıştıran bir olay oluyor.
0: Evet, yani bu noktada aslında İsa Mesih'in diri olması bizim dirilişimiz, kurtuluşumuz için çok önemli ve iman sayesinde de kurtuluyoruz aslında. O zaman şu soru insanın aklına geliyor. İsa Mesih'den önce ölen insanlar var. Kurtuluş iman ile ise, yani bu durumda o kişiler bu durumda ne olacak? Çünkü İsa Mesih'ten önce öldüler zaten.
1: Evet yani Adem de yaratılış 2.17'de olduğu gibi yani iyiyle kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme dediğinde yani öleceğini biliyordu.
0: Evet.
1: Ama sonrasında da bütün insanlar yani iç varlıklarında Tanrı'nın var olduğunu biliyorlar. Vaiz kitabında şöyle diyor: Tanrı insanları doğru yarattı. Oysa onlar hala karmaşık çözümler arıyor. Yani evet. Doğru yaratıldı ama evet. Hala şöyle kurtulur mu, böyle olur mu, şöyle olsaydı gibi sorular söylüyor. Yine İncil'de Tanrı'ya isyan başlığı var ve orada da şunu diyor: haksızlıkla gerçeğe olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı açıkça gösterilmektedir. Yani gökten gösterilmektedir. Demek ki Tanrı'nın gazabını insanlar görebilir. İç varlıklarında bunu bilebilirler. Ama ne yapıyorlar? İşte karmaşık yolları seçiyorlar. Kendi düşüncelerine önem veriyorlar. Gördüklerine göre Tanrı'yı açıklamaya çalışıyorlar. Ve bunu yaparken de aynı zamanda dedikoducu, yeri, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba söz dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun ve acımasız insanlar oluyorlar.
0: Evet.
1: Ve diyor ki burada son cümle olarak, böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin Tanrı'nın buyruğunu bildikleri halde bunları yalnız yapmakla kalmaz, yapanları da onaylarlar. Yani iç varlıklarında kişiler Tanrı'nın ne yapmaları gerektiğini kendilerine gösterdiğini biliyorlar. Yani iç varlıklarında bunu bütün insanlar biliyor. Geçmişte de öyleydi, bugün de böyle.
0: O zaman buna göre yargılanacaklar.
1: Evet, buna göre yargılanacaklar.
0: Programımızın sonuna gelirken aslında toparlamak amaçlı sormak istiyorum. Diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim diyor. Ve ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir diyor İsa Mesih. Onun kimliğini anlamak açısından bu sözlere nasıl bakmalıyız? Bu ayet İsa Mesih'in kimliğini nasıl ortaya koyuyor bize? Tanrısal yönünü nasıl açıklıyor?
1: Yani yine ayetin kendisine baktığımızda şunu görüyoruz. Yani sonsuzluklar boyunca diriyim. Yani bir sonsuzluk kavramını veriyor. Yani sonsuzluklar boyunca diri olduğuna göre sonsuzluklar boyunca var olan varlık oluyor. O zaman biz İsa Mesih'i sadece bir peygamber gibi kabul etmemeliyiz. Yani o uluhi kimliğe sahip, kelam olarak beden almış ve yaşam veren Tanrı'nın kendisidir. Ve yine biz İncil'de geçen bazı sözlere baktığımızda yani ben benim sözünü yani Tanrı'nın ben benim sözünü kendisi içinde kullandı. Onu bu kimlikle tanımalıyız.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum İsmail Bey sizlere. Programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.